0: Sevgili dostlar, Müslümanlar Mekke'ye 4 ayrı koldan girdiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emri, müşrikler saldırmadıkça savaşılmaması yönündeydi. Ordunun 3 birliği herhangi bir direnişle karşılaşmadan Mekke'ye girdi. Ancak Halid bin Velid'in kumandasındaki birliğe bir grup müşrik saldırıda bulundu. Müşrikler çok kısa bir sürede bozguna uğrayıp kaçmak zorunda kaldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisine nasip ettiği fethe şükrederek Mescid-i Haram'a girdi, Kabe'yi tavaf etti. Ardından Kabe'nin içindeki putlara yöneldi. Bir yandan putları asasıyla teker teker deviriyor, bir yandan da hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur mealindeki ayeti okuyordu. Kabe'yi putlardan temizledikten sonra 2 rekat namaz kıldı. Bilal-i Habeşi'den de Kabe'nin damına çıkarak ezan okumasını istedi. Peygamber Efendimiz Kabe'nin avlusuna sığınan müşriklere, "Bugün artık sizler hiçbir şekilde hakir görülmeyeceksiniz. Hadi şimdi dağılın. Hepiniz hür ve serbestsiniz," diye seslendi. Müslüman olmak isteyenler Allah'tan başka hiçbir şeye ibadet etmeyeceklerine, hırsızlık yapmayacaklarına, fuhuştan ve çocuklarını öldürmekten vazgeçeceklerine, yalan söylemeyeceklerine dair Resulullah Efendimiz'e söz verdiler. Sevgili dostlar, bugün programımızın içerisinde bahsedeceğimiz bir diğer konu elçiler yılı. Hicretin 9. senesiydi. O yıl Medine, bütün Arap Yarımadası'ndan gelen heyetleri ağırladı. Mekke'nin fethedilmesi, putperest Araplar üzerinde büyük bir etki oluşturmuştu. Daha önceleri İslam'a düşman olan kabileler, temsilciler gönderdiler ve Peygamber Efendimiz'e bağlılıklarını bildirdiler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bütün bu kabilelerle antlaşmalar yaptı. Onlara İslam'ı öğretmeleri için muallimler gönderdi. O yıl Medine'ye o kadar çok elçi geldi ki bu seneye elçiler yılı, yani Senetül Vüfud adı verildi. Elçiler yılı konusundan sonra kulaklarınıza ulaştıracağımız bir diğer konu Tebük Seferi. Mute Savaşı'nın üzerinden bir yılı aşkın bir zaman geçmişti. Mute'nin intikamını almak isteyen Bizanslıların Müslümanlarla savaşmak üzere hazırlığa giriştikleri haberi Medine'ye ulaştı. Peygamber Efendimiz bunun üzerine hemen harekete geçti ve büyük bir ordu hazırlamaya başladı. Çıkacağı seferlerin hedefini genellikle gizleyen Resulullah bu kez hedefini açıkça ilan etti. Haber yayıldı, gönüllüler toplanmaya başladı. O sene Hicaz bölgesinde kıtlık vardı ve Müslümanlar için bir ordunun donatılması oldukça zordu. Ancak Müslümanlar ordunun hazırlanması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadılar, hatta birbirleriyle adeta yarıştılar. Hazreti Ebu Bekir elinde ne varsa hepsini, Hazreti Ömer mal varlığının yarısını ordunun masraflarına harcadı. Hazreti Osman 10 bin kişinin donanımını tek başına üstlendi, kimi kadınlar da ziynetlerini bağışladılar. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından 30 bin kişilik ordu Suriye istikametine hareket etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kumandasında Tebük'e ulaştı. Orada birkaç gün konakladı. Ancak Müslümanların karşısına düşman ordusu çıkmadı. Peygamber Efendimiz bunu bir fırsat olarak değerlendirdi, o yörede bir süre kaldı. Tebük halkıyla ve yakınlardaki diğer merkezlerden gelen heyetlerle görüşmelerde bulundu. Onları İslam'a davet etti ama kabul etmediler. Onlarla cizye vermeleri şartıyla barış antlaşmaları yaptı. Tebük seferi dönüşünde Peygamber Efendimiz ve Hazreti Osman üzücü bir haberle karşılaştılar sevgili dostlar. Ordu seferdeyken Peygamber Efendimizin kızı, Hazreti Osman'ın eşi Ümmü Külsüm vefat etmişti. Resulullah Efendimiz kızının mezarı başında dua etti. Hazreti Osman'a da, "Eğer bekar bir kızım daha olsaydı sana onu da verirdim," dedi. Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, bugün Din ve Hayat programı içerisinde Dinim İslam adlı eserimizi kulaklarınıza ulaştırmaya devam ettik. Elçiler yılından, Mekke'nin nasıl alındığından ve Tebük seferinden bahsettik. Bir sonraki programımızda Peygamber Efendimizin haccından ve veda hutbesinden bahsedeceğiz. Burada bizlerle birlikte olduğunuz için, bizlere kulak verdiğiniz için hepinize canı gönülden teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Tarih ne çok alimi barındırır, gizli bir hazine gibi. Bu alimler ki insanlığa yol göstermiş, aklın ışığını kalemin gücüyle birleştirmiş. Kimi ilimde ilerlemiş, kimi hikmette söz söylemiş, kimi de bilgelikte çağları aşmış. Hakikat yolunda attıkları adımlar, arkalarından nice insanı hakikat peşine sürüklemiş. Geçmişin ilim erbabı olan alimleri öğrenmek için iz bırakanlarda buluşalım. Kübra Erdem'in hazırlayıp Mehmet Zeyd Yıldız'ın sunduğu İz Bırakanlar her cumartesi saat 15'te Diyanet Radyo'da.
1: Kadim Mısralar.

Ol gani tab'u tevazu pişe, sal gülistanı felaha rişe. Hüsn-i ahlaka değil erzani, çiğni ebru girih-i pişani. Kişiliğin zengin, gani ve istina sahibi olsun. Alçak gönüllü ol. Böylece kurtuluş gülistanına kök salasın. Çatık kaş ve kırışık alın, iyi ahlaka hiç de uygun düşmez.

0: Kadim mısralar. Divan edebiyatımızın tüm güzelliklerini sizlerle buluşturuyor. Gazeller, mesneviler, kasideler bizlere neler anlatıyor? Hep birlikte öğreniyoruz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Ali Bektaş'ın seslendirdiği Kadim Mısralar her gün Diyanet Radyo'da. Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Mağrur insan dönek ikbale güvenerek etrafını kırar geçirir. Ama toprak altına girince çok pişman olur. O zaman yumuşamanın ne yararı olur? Etmek istiyorsan ahiretini mamur, her iki dünyanı da etme tarumar.

0: kafama takılanlar. Din ve inançla ilgili konularda sorulmuş soruların ve cevapların yer aldığı Profesör Doktor Cafer Karadaş'ın Kafama Takılanlar eserini sizlerle buluşturuyoruz. Sedat Özdemir ve Ahmet İshak Mete'nin seslendirdiği Kafama Takılanlar hafta içi her gün saat 23'te Diyanet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Kalemin kağıda değdiği yerde mürekkeple ruha bürünür kelimeler. Kelimelerin anaforunda gizlenir en derin düşünceler. İki kapağın arasında yeniliğe aç ruhlarımıza ulaşır. Yeni ufuklarla tanışmanın heyecanını her kitabın kapağını araladığında hisseder insan. Bir ömürde binlerce ömre eşlik etmek başka nasıl mümkün olurdu ki? Mustafa Mirza Demir'in hazırlayıp sunduğu Kitap Ayracı, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 14.30'da Diyanet Radyo'da.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı. Dinlenmeliyiz. Dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Palazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itır ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar.

işte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

Merhabalar sevgili dinleyenlerim. Bağımlılıkları konuşuyoruz. Bağımsız olmak için, özgür olmak için ve gerçek anlamda bağlı olmak için konuşuyoruz. Doğrusu bağlı olmak insanı besleyen, destekleyen, güçlendiren, iyileştiren bir duygu. Bağlılıklar insanı hayata, birbirimize, geçmişe ve geleceğe köklü bir şekilde bağlıyor. Tabii bağlılıklarda kalmak dedim. Bugün bağlılıklarımızın temel yapı taşını oluşturan duygu transferi, düşünce transferi ve birbirimizle olan hukukumuzu geliştiren bir takım değerlerin transferi aktarılması. Peki bağımlılığı ne etkiliyor? İnsanlar nasıl ve neden bağımlı oluyor derseniz, günümüzün özellikle bilgisayar tabanlı, internet destekli platformlarında bağımlı hale gelen bireyin bağlılıklarından gittikçe uzaklaşmasının beraberinde getirdiği bir takım semptomlarla karşılaştığını görüyoruz. Bilgisayar bağımlısı ya da teknoloji bağımlısı olma yolunda ilerleyen bir kişi için dünyadaki en özel ve en önemli şey bilgisayar ya da teknoloji oluyor. Gittikçe bu düşünce bireyin dünyasında kökleşiyor ve artık onsuz yapamam dediği noktada bağımlı hale geliyor. Bağımlı kişileri bu süre içerisinde yalnız bırakmak ve onlara hoşgörüsüz davranmak bağımlılıklarını tetikliyor. Çünkü bağımlı insan bağımlı olduğu nesneden uzaklaşmak istemiyor. Cep telefonuna bağlıysa sürekli onu istiyor. Teknoloji diğer içerikler tarafından desteklenen dijital ortamlara onu taşıyorsa hep o ortamda kalmayı istiyor.

Tabii bu durumda birey yoğunlaştığı eylem ile dikkat çekmeye çalışıyor. Bir eylem kişinin hayatında merkeze yerleştiğinde, önemli bir durum teşkil ettiğinde çevresinde bulunanların da dikkatini çekmeye başlıyor. Yani oğlu kızı dijital bağımlı olan, internet bilgisayar bağımlısı olan anne babalar doğal olarak çocuklarının bu davranışından rahatsızlık duyuyorlar. Ve bu kaygı düzeyi arttıkça anne babalar da panik davranışlar ortaya koyabiliyorlar. Anne baba duygusallığı ve içgüdüsüyle çocuklarına kızmak, yasaklamak, onların erişimini engellemek, en azından kısıtlamak gibi bir takım tepkiler ortaya koyuyorlar. Doğrusu bu tepkiler başlangıçta doğal gibi görünse de süreç ilerledikçe içinden çıkılmaz bir aşamada bireyleri internet ya da teknoloji bağımlısı kılma konusunda daha çok destekliyor. Yani davranışı söndürmek, vazgeçmek ve o insanları bu davranıştan vazgeçirmek yerine davranışları güçlendiren ve pekiştiren bir pekiştirece, bir destek unsuruna dönüşebiliyor. Evet, kişinin duygularını, düşüncelerini, davranışlarını ele geçiren bağımlılıklar, ihtiyacı olmadığı halde telefonuyla ilgilenen bir bireyin teknoloji bağımlılığı örneğindeki gibi gittikçe insanı kendine bağlı ve bir süre sonra da bağımlı hale getiriyor. Sevgili dinleyenlerim, bu süreçte tabii oğlumuz kızımız eskisi gibi olmuyor. Ruh hali değişiyor ve biz anne baba olarak daha çok onların bu halinden mutsuz olmaya, huzursuz olmaya, endişe etmeye başlıyoruz. Bu durum belli bir etkinlikle uğraşarak baş etme stratejisi olarak karşımıza çıkıyor. Aslında çocuklarımız bir şeyle her zamankinden çok ilgilendiğinde anne baba olarak yetişkin sorumluluğu gereği acaba neden sorusunu önce kendimize sormamız gerekiyor. Nedenleri analiz edilmeyen herhangi bir şeyde çözümü bulmamız maalesef mümkün değil. O zaman ne yapalım derseniz, eğer henüz yeni gelişen bir bağımlılıksa öncelikle kendimiz bir gayret ortaya koyalım ve çocuklarımızla iletişim kurmaya, onların dünyasında daha çok kendimizi var kılmaya çalışalım. Peki bu nasıl mümkündür derseniz, elbette iletişimin ilk ve en önemli adımı iletişimi başlatan olmaktır. Anne baba iletişimi sürdürmekte zorlanıyorsa, hatta onu başlattıktan bir süre sonra iletişim kesiliyor, kopuyor ve etkisini yitiriyorsa, o zaman bu yolu, bu kanalı çok fazla tercih etmemek gerekiyor. Belki anne baba dışında akran desteği, diğer aile üyelerinin desteği, aile dışı ailenin yakın akrabalarından alacağı destek ve bunlar mümkün değilse artık uzman desteğine ihtiyacımız var. Ruh hali değişimi bireyin önceden bilinen şekliyle örtüşmeyen beden diliyle hareket etmesi şeklinde çünkü dışa vuruyor. Yani mutsuzluk hali fiziksel, ruhsal, zihinsel ve sosyal huzursuzluk olarak dışa vuruyor. Ve arkadaş edinememe ya da sürekli odasına bir şekilde kapanma, dış dünyayla zorunlu temas noktaları dışında mümkünse hiç iletişim kuramama gibi bir izolasyon sürecini beraberinde getirebiliyor. Ve tabii böyle bir insan huzursuzluğu huysuzlukla birleştiriyor ve tolerans eşiği gittikçe düşüyor. Bireyde belli durumun yani kaygı, endişe durumunun miktarının artması eskisine benzer durumların oluşmamasını beraberinde getiriyor. Örneğin bilgisayar başında gün içinde uzun süre vakit geçiren bir insan zamanla daha çok vakit geçirme ihtiyacı duyuyor. Belirlenen vakit esnetilerek daha çok zaman ayırma şeklinde efendim bir tercihte bulunmayı çoğu zaman belki akledemiyor. Çünkü bağımlılık öyle bir şey ki artık orada iradeniz, ihtiyaçlarınız, bütün her şey beklentilerle şekillenmeye başlıyor. Ve siz yönetemediğinizde yönetilen haline geliyorsunuz. Yani duygularınızı yönetemediniz, düşüncelerinizi yönetemediniz, sosyal ilişkilerinizi yönetemediniz. O zaman siz mevcut durumun esiri olmaya başlıyorsunuz. Sevgili dinleyenlerim,
Yoksunluk ya da mahrumiyet duygusu da

burada büyük bir sorun alanı olarak karşımıza çıkıyor. Bağımlılık yapan eylem ya da durum ortadan kalktığında ya da kesildiğinde biz bu yoksunluk hissiyle karşı karşıya kalıyoruz. Kişide ortaya çıkan fizyolojik ve psikolojik durumlar, örneğin cep telefonu bağımlılığı olan bir kişinin cep telefonu kullanımı engellendiğinde kişide titreme ve sinirlilik halinin ortaya çıkması ya da bu belirtinin periyodik olarak cep telefonunu kontrol etme şeklinde görülmesi de yoksunluk ya da mahrumiyet duygusunun tipik örneklerinden bir tanesi. Evet, çatışma yaşıyor aslında insan. Önce kendiyle, sonra en yakınındakilerle ve daha sonra uzak çevredeki insanlarla. Kişinin kendi iç çatışmaları ve çevresiyle yaşadığı çatışmaları genel olarak onun depresif halini, ruhsal semptomlarını da olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İşte bu durumda birey, bağımlılık gösterdiği durumla yapması gereken gerçek durum arasında bir tercih eşiğinde kendini hissediyor. Çünkü çevresel beklentiler var, ancak bir taraftan da bir türlü kurtulamadığı, kendini daha çok içinde hissettiği bir dünya var. O dünya ile gerçek dünya beklentileri arasında denge kuramadığında ve daha çok gerçek dünya ilişkilerinden kopup bu yeni dünyanın bağımlısı olduğu dünyanın parçası olmaya başladığında işte çatışma hali, dengesiz kişilik ya da bozuk kişilik ortaya çıkmaya başlıyor. Evet, neticede bir sonuç ortaya çıkıyor ve bir bağımlılık durumundan, yıllar süren bir kaçınmadan sonra kendini gösterme hali, yani duygularına yenik düşme olarak kendi kendine hesaplaşmaya başlıyor. Sevgili dinleyenler, bugün de bağımlılıklarımızın, özellikle kendine bizi bağlayan bir takım etkenlerin duygu durum değişiklikleriyle ilişkisini konuşmaya çalıştık. Hepinize bağımlılıklarda kaldığınız, bağımlılıklardan uzaklaştığınız ve gerçek yaşama tutunmak için başka desteklere değil, sadece irade ve imkanlarınıza ihtiyaç duyduğunuz bir gelecek diliyorum. Kaygısı az, umudu çok, nice huzurlu yarınlara ulaşmanız dileğiyle sağlıkla kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın.

atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 12 Mayıs 2026 Salı. Hicri takvime göre 25 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 29 Nisan 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Vahiy katibi Übey bin Ka'b radıyallahu anh. Übey bin Ka'b radıyallahu anh Medine'de doğmuştur. Künyesi Ebul Münzir'dir. Ona bu ismi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vermiştir. Übey bin Ka'b'ın İslamiyet'ten önce okuma yazma bildiği, Tevrat ve İncil'i okuduğu kaynaklarda yer almaktadır. Übey, Musab bin Umeyr'in nezaretinde İslam'a girmiştir. Hazreti Peygamber'in hicretinden sonra onun gözetiminde ayetleri yazan ilk kişinin Übey olduğu söylenmektedir. Übey, Hazreti Peygamber'in Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'den önceki vahiy katibidir ve zaman içinde İslam devletinin yazıyla alakalı tüm işlerini yürütmeye başlamıştır. Übey radıyallahu anh, Seyyidül Kurra yani Kur'an'ı okuyan ve ezberleyenlerin efendisi olarak tanınmaktadır. Medine döneminde Kur'an'ın tamamını ezberleyen 4 kişiden biridir. Übey, kıraatini Hazreti Peygamber'e arz ederek ondan onay almıştır. Bu nedenle okuyuşla alakalı ihtilaflarda Übey'e başvurulmuştur. Kur'an'ın toplandığı ve çoğaltıldığı heyetlerde görev almış, pek çok kişiye Kur'an öğretmiştir. Sıtma hastalığından muzdarip olan Übey, sıtma nöbeti sırasında Medine'de vefat etmiştir.

0: bir hadis. Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun. Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimse, her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua, pazartesiden perşembeye saat 13'te Diyanet Radyo'da.
1: Geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.
2: Sahabelerden Lakit bin Sabre bir vakit Efendimiz'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, bana abdest hakkında bilgi verir misin?" diye sordu. Onun bu sorusu üzerine Efendimiz şöyle buyurdu: "Abdest organlarını güzel bir şekilde özenerek yıka. Parmaklarının arasından suyu geçir. Oruçlu değilsen ağız ve burnuna su verirken iyice içine çek. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, sabah namazı vaktidir."

Kur'an'ın temel konuları. Diyanet Radyo'dan herkese merhaba sevgili dinleyiciler. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımıza hoş geldiniz. Bugün 24. cüzdeyiz. ...24. cüzde Zümer suresinin son kısmı, Mümin ve son sayfası hariç Fussilet suresinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konulara baktığımızda ilk konu iyi ve kötü. Zümer suresinin son tarafında farklılıklar anlatılmaya devam etmektedir. Kizb yani yalan ile sıdık yani doğruluk, zulümle adalet ve cehennemle cennet. Ve sure hamd ile tamamlanmaktadır. 24. cüzde ikinci konumuz, peygambere destek olan cesur mümin konusu. Mümin suresinde ise kitapla mücadele edenler anlatılıp, ahirette hüküm sahibinin Allah olduğu açıklanmakta, bu tevhid ve şirk mücadelesinin tarihin her döneminde olduğu belirtilip, konu Hazreti Musa ve ona kurulan tuzak üzerinden anlatılmaya devam edilmektedir. Ve ona yardım eden cesur bir müminin çalışmaları aktarılmaktadır. 24. cüzün 3. ve son konusu, akıbet farklı olacaktır konusu. Sonra gelen Fussilet suresinde ise, bu kitapta size Allah, kainat ve insan hakkında bilgiler verildi denilerek, inkarcıların, kafirlerin sonu olan azap ile iman edip, salih amel işleyenlerin karşılaşacakları mükafatlar anlatılmakta, bu iki şey arasındaki farkın fark edilmesi gerektiği bildirilmektedir. Evet, bugün 24. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. 25. cüzde görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yirmi dördüncü cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah hakkında asılsız inançlar uyduran ve gerçek kendisine ulaştığında onu yalan sayandan daha zalim kim vardır? Kafirlerin yeri cehennemde değil mi? Gerçeği getiren kişiye ve onu tasdik edene gelince işte takva sahipleri onlardır. Rableri katında onlar için diledikleri her şey vardır. İşte bu güzel davrananların ödülüdür. Çünkü Allah onların geçmişte yaptıkları en kötü şeyleri bile bağışlayıp silecek ve onları yaptıkları en güzel işlere göre ödüllendirecektir. Allah kuluna kâfi değil mi? Öyleyken onlar kalkmış seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Kimi de Allah doğru yola yöneltirse onu şaşırtabilecek bir güç yoktur. Allah kötülerin hakkından gelen mutlak güç sahibi değil midir? Gerçek şu ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan tereddüt etmeden Allah derler. De ki o halde söyler misiniz Allah'ı bırakıp da taptığınız şu şeyler, Allah bana bir zarar vermek isterse onun vereceği zararı önleyebilirler mi? Yahut o bana bir rahmet dilese onun rahmetini durdurabilirler mi? De ki Allah bana yeter. Hakkıyla tevekkül edenler yalnız ona güvenip dayanırlar. De ki ey kavmim elinizden geleni yapın. Muhakkak ki ben de yapmam gerekeni yapacağım. Kime alçaltıcı bir azabın geleceğini, kimin tepesine sonu gelmez bir azabın ineceğini yakında öğreneceksiniz. Biz sana insanlar için gerçeği ortaya koymak üzere kitabı indirdik. Artık kim doğru yolu izlerse kendi iyiliği için izlemiş olur. Kim de yoldan saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Sen onlardan sorumlu değilsin. Allah ölüm vakitleri geldiğinde insanları vefat ettirir. Ölmeyenleri de uykularında ölmüş gibi yapar. Ölümüne hükmettiklerini tutar, diğerlerini ise belli bir süreye kadar hayata salar. Kuşkusuz bunda iyice düşünenler için dersler vardır. Yoksa onlar kendilerine Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, o şefaatçiler hiçbir şeye güç yetiremez, hiçbir şeyi kavrayamaz olsalar da mı? De ki, şefaat etme yetkisi bütünüyle Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nun elindedir. Sonunda kaçınılmaz olarak dönüp O'na varacaksınız. Ne zaman tek başına Allah'ın ismi zikredilse, ahirete inanmayanların kalplerindeki nefret yüzlerine vurur. Ama Allah'ın dışındakiler putlar anıldığında hemen sevinçten yüzlerinin parladığını görürsün. De ki, ey gökleri ve yeri yaratan, duyular ötesini ve duyular alemini bilen Allah'ım, ihtilafa düştükleri konularda kulların arasında hükmü sen vereceksin. O zalimler yeryüzündeki her şeye, hatta bunun yanında bir kat fazlasına daha sahip olsalardı, kıyamet günündeki korkunç azaptan kurtulmak için hepsini feda ederlerdi. Daha önce hiç hesap etmedikleri şeyler Allah tarafından onların karşısına çıkarılacaktır. İşledikleri kötülükler önlerine apaçık konacak, alay edip durdukları şeyler onları çepeçevre kuşatacaktır. İnsana bir zarar dokunduğunda bize yalvarır, sonra ona katımızdan bir nimet verdiğimizde, bunu ancak bir bilgi sayesinde elde ettim der. Aksine o nimet bir imtihandır, ama çokları bunu bilmez. Onlardan öncekiler de böyle sözler söylemişti, ama elde ettikleri şeyler onlara fayda vermedi. İşledikleri kötülükler kendilerine ceza olarak döndü. Bunlardan haksızlığa sapanlar da yaptıkları kötülüklerin cezasını çekeceklerdir. Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Bilmiyorlar mı ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir, dilediğine de ölçülü verir. Kuşkusuz inanan bir topluluk için bunda dersler vardır. De ki Allah şöyle buyuruyor. Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Azap size gelip çatmadan önce Rabbinize yönelip O'na teslim olun.
sonra kimseden yardım göremezsiniz. Hiç farkında olmadığınız bir sırada azap ansızın başınıza gelmeden önce Rabbinizden size indirilen en güzel hükümlere uyun. Ki sonra hiç kimse Allah'a itaat hususunda gerekeni yapmadığım için yazıklar olsun bana. Ben gerçekten de İslam'la alay edenler arasında yer almıştım diyerek kendi kendini kınamasın. Yahut eğer Allah bana hidayet nasip etseydi günahtan sakınanlardan olurdum diyerek ya da azabı gördüğünde keşke bana bir fırsat daha tanınsa da iyilerden biri olsam diyerek hayıflanmasın. Allah ona şöyle diyecek: hayır, vaktiyle ayetlerim sana gelmişti ama sen onların asılsız olduğunu söylemiştin. Büyüklük taslayıp inkarcılar arasında yer almıştın. Artık kıyamet gününde Allah hakkında asılsız inançlar ileri sürenleri yüzleri kararmış göreceksin. Büyüklük taslayanların kalacağı yer cehennemde değil midir? İsyandan sakınanları da Allah amaçlarına ulaşmış olarak kurtuluşa erdirecektir. Onlara ne bir kötülük dokunacak ne de üzüntü çekecekler. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi koruyup yöneten de O'dur. Göklerin ve yerin anahtarları O'ndadır. Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin durumuna gelince, işte hüsrana uğrayanlar onlardır. De ki, ey cahiller, bana Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi teklif ediyorsunuz? Sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi: eğer Allah'a ortak koşarsan bilmiş ol ki yaptıkların boşa gidecek ve mutlaka hüsrana uğrayanlardan olacaksın. Hayır, yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edip tanımadılar. Kıyamet gününde bütün dünya O'nun avucundadır. Gökler de O'nun kudret elinde dürülüp bükülmüştür. Allah, müşriklerin koştukları ortaklardan uzaktır ve yücedir. O gün sura üflenecek, ardından Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanların hepsi düşüp ölecek. Sonra sura yeniden üflenecek ve onlar birden ayağa kalkmış etrafa bakıyor olacaklar. Artık Rabbinin nuruyla yer aydınlanır, hesap kitap ortaya konur, peygamberler ve şahitler getirilir, insanlar hakkında doğruluk ve adalet ölçüsüne göre hüküm verilir. Onlara asla haksızlık edilmez. Herkese yaptığının karşılığı tas tamam ödenir. Allah onların yaptıklarını en iyi şekilde bilmektedir. Gerçekleri inkar etmiş olanlar gruplar halinde cehenneme sevk edilecek. Nihayet oraya vardıklarında cehennemin kapıları açılacak. Bekçileri onlara, içinizden size Rabbinizin ayetlerini okuyup duyuran ve böyle bir günle karşılaşacağınızı bildirerek sizi uyaran bir elçi gelmedi mi diye soracak. Onlar da evet geldi diyecekler ama inkarcılar için artık azap hükmü kesinleşmiştir. Onlara içinde ebedi olarak kalacağınız cehennemin kapılarından girin içeri denilecek. Vaktiyle ululuk taslamış olanların kalacağı bu yer ne kötü. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da gruplar halinde cennete sevk edilecek. Nihayet oraya vardıklarında cennetin kapıları açılmış olacak. Bekçileri onlara, selam size, hoş geldiniz, ebedi olarak kalmak üzere buyurun girin cennete diyecek. Onlar da bize verdiği sözü yerine getiren ve cennetten bize dilediğimiz yerinde mesken kurabileceğimiz yurt bağışlayan Allah'a hamdolsun diyecekler. Bunun için çalışıp çabalayanların ecri ne güzel. Meleklerin de Rablerine hamdle yüceliğini dile getirerek arşın çevresini kuşattıklarını görürsün. Böylece insanlar arasında doğruluk ve adalet ölçüsüne göre hüküm verilir ve şöyle denir: bütün övgüler alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Mü'min Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Kitabın indirilişi, aziz ve alim olan, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, hem cezalandırması şiddetli, hem lütfu bol olan Allah'ın katındandır. Ondan başka ilah yoktur, dönüş yalnız O'nadır. İnkara sapanlardan başkası Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girişmez. Onların şehirden şehire rahat rahat dolaşabilmesi seni yanıltmasın.
Bunlardan önce Nuh kavmi, onların ardından da çeşitli topluluklar ilahi gerçeği yalanlamış, her topluluk kendi peygamberlerini yakalayıp etkisiz hale getirmeye kalkışmış, asılsız iddialarla gerçeği ortadan kaldırmak için mücadele vermişlerdi. Sonunda onların yakalarına yapıştım. Nasılmış benim cezalandırmam gördüler. Böylece kavminden inkara sapanlar hakkında Rabbinin verdiği "Onlar artık cehennemliktir" şeklindeki hüküm gerçekleşmiş olacak. Arşı yüklenenlerle onun çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler ve müminlerin bağışlanmasını dilerler. Ey Rabbimiz! Sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tevbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz! Onları ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden olup da iyi yolda bulunanları kendilerine vaat ettiğin adin cennetlerine kabul buyur. Kuşkusuz sen sınırsız izzet ve hikmet sahibisin. Onları kötü sonuçlardan koru. O gün sen kimi kötü sonuçlardan korumuşsan onu rahmetine mazhar kılmışsın demektir. İşte en büyük kurtuluş da budur. İnkara sapanlara ahirette şöyle seslenilecek. Siz inanmaya çağrıldığınızda inkar ederken Allah'ın size öfkesi şimdi sizin kendinize öfkenizden elbette daha şiddetlidir. Ey Rabbimiz diyecekler, bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Şimdi günahımızı itiraf etmiş bulunuyoruz. Bir çıkış yolu yok mu? Bu duruma düşmenizin sebebi şudur. Allah'ın ismi tek başına anıldığı zaman inkâra sapardınız. Ama ona ortak koşulduğunda buna inanırdınız. Artık hüküm yüce ve ulu olan Allah'ındır. Size işaretlerini gösteren, sizin için gökten rızık, yağmur indiren O'dur. Ama Allah'a yönelenden başkası bundan ders çıkarmaz. Haydi, inkârcıların hoşlarına gitmese de, İçten bir dindarlıkla yalnız Allah'a bağlanarak ona dua edin. Onun dereceleri yüksektir, arşın sahibidir. Buluşma günü hakkında uyarıda bulunması için kullarından dilediğine iradesiyle vahyi indirir. O gün onlar Allah'a gizli kalan hiçbir şeyleri olmaksızın kabirlerinden çıkarlar. Bugün hükümranlık kimindir? Elbette tek ve mutlak hükümran olan Allah'ındır. O gün herkes yaptığının karşılığını bulur. O gün hiçbir haksızlık olmayacaktır. Kuşkusuz Allah'ın hesabı çok hızlıdır. Yaklaşan gün konusunda onları uyar. Çünkü dehşet içinde yutkunurlarken yürekleri ağızlarına gelmiş olacak. Zalimlerin ne bir dostu ne de sözü dinlenir bir şefaatçisi olacaktır. Allah gözlerin kötü niyetli bakışını ve kalplerin sakladıklarını bilir. Ve Allah adaletle hüküm verir. Onların Allah'tan başka taptıklarıysa hiçbir şeye hükmedemezler. Kuşkusuz Allah her şeyi en iyi işiten, en iyi görendir. Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nice olduğunu görmediler mi? Onlar güçleri ve yeryüzünde bıraktıkları eserler itibarıyla bunlardan daha üstündüler. Böyleyken Allah onları günahları yüzünden yakalayıp cezalandırdı. Kendilerini Allah'a karşı koruyan da olmadı. Bunun sebebi peygamberleri onlara açık seçik kanıtlar getirdiklerinde bunları inkar etmeleriydi. İşte bunun için Allah onları yakalayıp cezalandırdı. Çünkü o güçlüdür, cezası çok çetindir. Andolsun biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir kanıtla Firavun, Haman ve Karun'a gönderdik. Ama onlar, o bir yalancı, bir sihirbaz dediler. Musa katımızdan verilmiş hakikati onlara getirdiğinde, onunla birlikte olan inanmış kişilerin oğullarını öldürün, kızlarını diri bırakın dediler. Oysa inkârcıların tuzağı hep boşa çıkmıştır. Firavun, bırakın beni de şu Musa'yı öldüreyim. İlahına yalvarsın bakalım kurtulabilecek mi? Çünkü onun dininizi değiştirmesinden yahut ülkede huzursuzluk çıkarmasından kaygı duyuyorum dedi.
Musa ise, hesap gününe inanmayan her kibirli kişinin şerrinden benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a sığındım dedi. Firavun ailesinden olup imanını gizleyen bir mümin kişi şöyle dedi. Adamı Rabbim Allah'tır dediği için öldürecek misiniz? Oysa o size Rabbinizden ayetler getirmiştir. Eğer yalancı biri ise yalanı kendi zararınadır. Ama eğer doğru söylüyorsa size bildirip uyardığı şeyin bir kısmı başınıza gelecektir. Hiç kuşku yok ki Allah aşırılığa sapmış yalancı kimseyi doğru yola ulaştırmaz. Ey benim kavmim! Bugün ülkede hakimiyeti elinde bulunduran bir toplum olarak hükümranlık sizindir. Ama eğer Allah'ın cezası başımıza gelirse ona karşı bize kim yardım edebilir? Firavunsa, ben sadece kendi bilip gördüğümü size gösteriyorum ve sizi yalnızca doğru yola yönlendiriyorum dedi. İnanan kişi de şöyle dedi. Ey kavmim! Doğrusu vaktiyle peygamberlerine karşı gruplar oluşturmuş eski toplulukların yaşadıkları felaketlerin benzerinin sizin de başınıza gelmesinden korkuyorum. Nuh kavminin, Ad, Semud ve onlardan sonraki

Kilerin durumu gibi Allah asla kulları için zulmü istemez. Ey kavmim, insanların çığırışacağı günde başınıza gelecek olanlardan korkuyorum. Öyle bir gün ki arkanızı dönüp kaçarsınız ama sizi Allah'tan kurtaracak hiçbir güç bulamazsınız. Allah kimi şaşırtırsa artık onu doğru yola yönlendirebilecek bir güç yoktur. Daha önce Yusuf da size açık kanıtlar getirmişti. Ama onun size getirdikleri hakkında da hep kuşku içinde oldunuz. Nihayet o vefat edince, artık Allah ondan sonra kesinlikle hiçbir elçi göndermeyecek dediniz. Aşırılığa sapmış, kuşkulara boğulmuş kişiyi Allah işte böyle şaşırtır. Onlar kendilerine ulaşmış kesin bir kanıt olmadan Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girişirler. Bu tutum gerek Allah yanında gerekse inananlar yanında büyük bir nefrete sebep olur. Allah kendini beğenmiş her zorbanın kalbini işte böyle mühürler. Firavun, ey Haman dedi, bana yüksek bir kule inşa et, belki bazı yollara, göklerin yollarına ulaşırım da bu sayede Musa'nın ilahını görebilirim. Doğrusu onun bir yalancı olduğunu düşünüyorum. İşte böylece yaptığı çirkin iş Firavun'a güzel göründü ve doğru yolu bulması engellendi. Firavun'un tuzağı hüsrandan başka bir sonuç doğurmadı. Mümin kişi sözlerine şöyle devam etti. Ey kavmim, bana uyun, sizi doğru yola götüreceğim. Ey kavmim, bu dünya hayatı bir sürelik yararlanmadan ibarettir. Ahirete gelince ebedilik yurdu işte orasıdır. Kim bir kötülük yapmışsa sadece o kötülüğünün miktarınca ceza görecektir. Kim de erkek olsun, kadın olsun, inanmış bir kişi olarak dünya ve ahirete yararlı iş yapmışsa, işte böyleleri de cennete girecekler. Orada kendilerine hesapsız nimetler verilecektir. Ey kavmim, nedir bu hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, sizse beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz bana Allah'ı inkar etmem ve hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığım şeyleri ona ortak koşmam için çağrıda bulunuyorsunuz. Bense sizi izzet sahibi, çok bağışlayıcı olan Allah'a davet ediyorum. Gerçek şu ki, siz beni bu dünyada da, öteki dünyada da çağrılmaya değer olmayan bir şeye davet ediyorsunuz. Kuşku yok ki, dönüşümüz Allah'adır. Ve hakikat çizgisinden sapanlar, işte onlar cehennemliktir. Size söylediklerimi yakında hatırlayıp anlayacaksınız. Ben durumumu Allah'a havale ediyorum. Kuşkusuz Allah kullarını çok iyi görmektedir. Nihayet Allah onların kurdukları kötü tuzaklardan bu kişiyi korudu. Firavun ailesini ise şiddetli bir azap kuşatıp yok etti. Bu azap onların sabah akşam sokulacakları ateştir. Kıyamet koptuğunda Firavun ailesini en şiddetli azabın içine atın denilecek. Ateşin içinde birbirleriyle çekişirken zayıflar, büyüklük taslamış olanlara, vaktiyle biz size uymuştuk. Şimdi bu ateşin hiç olmazsa bir kısmından bizi kurtarabilir misiniz dediklerinde, büyüklük taslayanlar şöyle cevap verirler. Doğrusu hepimiz onun içindeyiz. Artık Allah kulları arasında hükmünü vermiştir. Ateşte bulunanlar cehennemdeki görevlilere, Rabbinize dua edin de bir günlüğüne olsun azabımızı hafifletsin diye seslenirler. Görevliler, peygamberleriniz size açık kanıtlar getirmemiş miydi diye sorarlar. Evet getirmişlerdi cevabını verirler. O zaman görevliler, yalvarın durun şimdi. Ama inkarcıların yalvarmaları boşunadır derler. Elbette biz hem dünya hayatında hem de şahitlerin hazır bulunacağı günde elçilerimize ve inanmış kişilere yardım ederiz. O gün zalimlere mazeretlerinin hiçbir faydası olmaz. Lanet onlaradır. Kalınacak yerin en kötüsü de onlar içindir. Andolsun biz Musa'ya hidayet vermiş, İsrail oğullarını da akıl izan sahipleri için bir yol gösterici ve hatırlatıcı olmak üzere gelen kitaba mirasçı kılmıştık. Resulüm, sen şimdi sabret. Çünkü Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşir. Günahının bağışlanmasını iste ve sabah akşam Rabbini hamd ile tesbih et. Ellerinde hiçbir kesin delil olmadan Allah'ın ayetlerini tartışmaya kalkışanlara gelince, onların içlerindeki
hedefine asla ulaştırmayacakları bir büyüklenme duygusundan başka bir şey değildir. Öyleyse sen Allah'a sığın. Kuşkusuz her şeyi işiten, gören yalnız O'dur. Göklerin ve yerin yaratılması elbette ki insanların yaratılmasından daha büyük bir olaydır. Ama insanların çoğu bunu bilmez. Görenle görmeyen bir olmaz. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan da, kötülük yapan da bir değildir. Ne kadar kıt düşünüyorsunuz. Kıyametin vakti mutlaka gelecek. Bunda kuşku yok. Ama insanların çoğu buna inanmıyor. Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir. İçinde dinlenesiniz diye geceyi, aydınlatsın diye gündüzü yaratan Allah'tır. Şüphesiz Allah insanlara karşı lütufkardır. Ama insanların çoğu şükretmez. İşte Rabbiniz olan Allah, her şeyin yaratıcısı olan O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl olup da saptırılıyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inatla inkar edenler işte böyle saptırılmaktadır. Yeryüzünü sizin için yerleşim alanı yapan, göğü de üstünüze bina eden, size şekil veren, şeklinizi de güzel yapan ve sizi temiz nimetlerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah, alemlerin Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir. O diridir, ondan başka ilah yoktur. Şu halde içten bir dindarlık ve bağlılıkla ona dua edin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. De ki, Rabbimden bana açık kanıtlar gelince, sizin Allah'ın dışında dua ettiğiniz şeylere tapmam bana yasaklanmış oldu ve kendimi alemlerin Rabbine teslim etmem emredildi. Sizi toprak, sonra nutfe, sonra alaka aşamalarından geçirerek yaratan O'dur. Sonra O sizi bir bebek olarak hayat alanına çıkarır. Ardından güçlü çağınıza ulaşıncaya, sonra da yaşlılar haline gelinceye kadar sizi yaşatır. İçinizden bazıları bundan önce vefat eder. Sonuçta belli bir vakte kadar yaşamaktasınız. Umulur ki bunlar üzerine akıl yorarsınız. Yaşatan da öldüren de O'dur. Bir işe hükmettiğinde o konuda sadece ol der, o da olu verir. Görmez misin Allah'ın ayetlerini tartışmaya kalkışanları? Gerçeklerden nasıl da uzaklaştırılıyorlar? Kitabın ve elçilerimize gönderdiklerimizin asılsız olduğunu savunanlar, evet onlar ileride gerçeği anlayacaklar. O zaman boyunlarında halkalar ve zincirlerle şiddetli ateşe sürüklenirler. Ardından da ateşte yakılırlar. Sonra onlara, vaktiyle Allah'ın dışında ilahi nitelikler yüklediğiniz şeyler şimdi nerede denir? Bizi bırakıp kayboldular, meğer vaktiyle gerçek bir varlığa tapmıyormuşuz derler. İşte Allah inkarcıları böyle şaşkın ve çaresiz bırakır. Bu duruma düşmenizin sebebi, dünyadayken haksız olarak böbürlenmeniz ve şımarmanızdır. İçinde ebedi kalmak üzere cehennem kapılarından girin içeri, büyüklük taslayanların kalacakları yer ne kötü. Sen şimdi sabret. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşecek. Muhakkak ki biz onlara vaktiyle bildirip uyarıda bulunduğumuz şeylerin bir kısmını ölmeden sana göstereceğiz, bir kısmını da görmeden seni vefat ettireceğiz. Ama onlar da sonunda bize dönecekler. Senden önce de elçiler gönderdik. Onlardan sana hayat hikayelerini anlattıklarımız var, anlatmadıklarımız var. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir elçi ayet getiremez. Allah'ın buyruğu geldiğinde artık hak yerini bulmuştur ve ilahi hakikatleri yok etmeye kalkışanlar hüsrana uğramışlardır. Kimine binesiniz, kiminden yiyecek elde edesiniz diye sizin için hayvanları yaratan Allah'tır. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Gönüllerinizdeki bir ihtiyaca onlar üzerinde ulaşırsınız. Onlarla ve gemilerle taşınırsınız. Allah size kanıtlarını gösteriyor. Allah'ın kanıtlarının hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde gezip de kendilerinden önce yaşamış olanların akıbetlerini görmezler mi? Onların sayısı bunlardan daha çoktu.
daha güçlülerdi. Yeryüzündeki eserleri de daha sağlamdı. Ne var ki kazandıkları onları kurtaramadı. Elçileri onlara açık seçik kanıtlar getirdiklerinde sahip oldukları bilgileriyle böbürlendiler. Ama alay ettikleri şey onları kuşatıverdi. Dehşetli cezamızı gördüklerinde Allah'ın birliğine inandık, ona ortak koştuğumuz şeyleri de şimdi reddetmekteyiz derler. Ama azabımızı gördüklerinde artık inanmaları kendilerine fayda vermeyecektir. Allah'ın kulları hakkında öteden beri uygulanan yasası böyledir. İşte o zaman artık inkârcılar hüsrana uğramışlardır. Fussilet Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'ın katından indirilmiştir. Bilmek isteyenler için ayetleri apaçık hale getirilmiş Arapça okunan bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak indirilmiştir. Ama çokları yüz çevirdi. Artık onu işitmezler. Dediler ki, bizi çağırdığın şeylere karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da sağırlık var. Bir de seninle bizim aramızda perde bulunmaktadır. Sen yapacağını yap, biz de yapmaktayız. De ki, ben sadece sizin gibi bir beşerim. Bana ilahınızın tek ilah olduğu vahyedilmiştir. Doğruca ona yönelin, ondan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline. Ki onlar mallarından muhtaçları yararlandırmazlar. Onlar ahireti de inkar ederler. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için eksilmeyen bir mükafat vardır. De ki, arzı iki günde yaratanı inkar edip ona başkalarına ortak mı koşuyorsunuz? O yaratıcı ve alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Arz üzerinde sarsılmaz dağlar oturttu. Orayı bereketli hale getirdi. Gerekli besinlerini orada bunlara ihtiyacı olan varlıklar için eşit derecede olmak üzere uygun ölçülerle yarattı. Bütün bunlar 4 günde oldu. Dahası o, duman halinde olan semaya iradesini yöneltti. Ardından ona ve arza, isteyerek veya istemeyerek varlık sahnesine gelin buyurdu. İsteyerek geldik dediler. Böylece onları 2 günde 7 gök olarak yarattı. Her göğe işlevini ilham etti. Biz yakın semayı kandillerle donattık ve onu koruduk. İşte bu, her şeye gücü yeten, her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Eğer onlar yine de yüz çevirirlerse de ki, sizi Ad ve Semud'un başına düşen yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyarıyorum. Hani onlara peygamberler gelip ikna etmek için her yolu deneyerek Allah'tan başkasına kulluk etmeyin demişlerdi. Ama onlar, Rabbimiz buna inanmamızı isteseydi mutlaka elçi olarak melekler gönderirdi. Bu durumda biz sizinle gönderilen şeyin gerçek olduğunu kabul etmiyoruz dediler. Anılan Ad kavmi yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve bizden daha güçlü kim var dediler. Onları yaratan Allah'ın kendilerinden daha güçlü olduğunu düşünmezler miydi? Onlar ayetlerimizi de inatla inkar ediyorlardı. Sonunda dünya hayatında onlara alçaltıcı cezayı tattırmak için o kara günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı ise daha da alçaltıcı olacak. Onlara yardım da edilmeyecektir. Semud kavmine gelince onlara doğru yolu gösterdik ama körlüğü doğru yolu görmeye tercih ettiler. Nihayet kendi yapıp ettiklerinin sonucu olarak alçaltıcı bir yıldırım azabı yakalayıverdi onları. İnanan ve Allah'a karşı gelmekten sakınanları da kurtardık. Allah düşmanlarının ateşe doğru sevk edilecekleri gün, öncekileriyle sonrakileriyle onların hepsi bir araya getirilir. Nihayet oraya geldiklerinde vaktiyle yaptıklarından dolayı kulakları, gözleri ve derileri onların aleyhine şahitlik eder. Derilerine niçin aleyhimize şahitlik ettiniz diye sorarlar. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu derler. İlk önce sizi O yarattı. Şimdi de yine ona dönüyorsunuz. Vaktiyle siz ne kulaklarınızın, ne gözlerinizin, ne de derilerinizin aleyhinizde şahitlik

şahitlik etmesinden sakınıyordunuz. Üstelik yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz. İşte Rabbiniz hakkında taşıdığınız bu kanaatiniz sizi mahvetti. Sonunda kaybedenlerden oldunuz. Artık dayanabilirlerse kalacakları yer ateştir. Kendilerine yeni bir fırsat verilmesini talep etseler de bu talepleri kabul edilmez. Onların yanlarına bazı arkadaşlar verdik de bunlar önlerinde bulunanı da arkalarında olanı da onlara şirin gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları hakkındaki hüküm onlar için de kesinleşti. Kuşkusuz onların hepsi hüsrana uğramışlardır. İnkarcılar dediler ki, bu Kur'an'a kulak vermeyin, okunurken gürültü çıkarın, belki bastırırsınız. O inkara sapanlara mutlaka şiddetli bir azap tattıracağız. Onları yaptıklarının en kötüsüne denk bir şekilde cezalandıracağız. İşte Allah düşmanlarının cezası, ateş. Ayetlerimizi inatla inkar etmelerinin cezası olarak, orası onların sonsuza kadar kalacakları yer olacaktır. İnkara sapmış olanlar şöyle diyecekler, Rabbimiz, bizi saptıran şu cinleri ve insanları bize göster, onları ayaklarımızın altına alalım ki, herkesten daha çok aşağılanmış olsunlar. Rabbimiz Allah'tır deyip de dosdoğru çizgide yaşayanlar, işte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler. Korkmayın, kederlenmeyin, size vaat olunan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostunuzuz. Orada çok bağışlayıcı, çok merhametli olan Allah'tan bir ikram olarak sizin için canınızın çektiği her şey bulunacak. Yine orada umduğunuz her şeyi elde edeceksiniz. Allah'a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki, seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse, kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Bu sonuca ancak sabırlı olanlar ulaşabilir. Yine buna ancak erdemlerde büyük pay sahibi olanlar ulaşabilir. Eğer şeytandan sana bir fitleme gelirse, hemen Allah'a sığın. Allah işitendir, bilendir. Gece ve gündüz, güneş ve ay onun işaretlerindendir. Eğer gerçekten Allah'a tapıyorsanız, güneşe de, aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin. Şayet kibirlerine yediremezlerse bilsinler ki, Rabbinin katında bulunanlar, bıkıp usanmadan gece gündüz onu tesbih etmektedirler. Onun işaretlerinden biri de şudur. Sen arzı ölmüş gibi kupkuru görürsün. Ama üzerine yağmur indirdiğimizde toprak canlanıp kabarır. Ona can veren elbette ölülere de can verir. O her şeye kadirdir. Ayetlerimiz konusunda gerçekten sapanlar bizden gizlenemezler. Bu durumda ateşe atılan mı daha iyidir yoksa kıyamet günü huzurumuza güvenle gelen mi? İstediğinizi yapın. O yaptıklarınızı kuşkusuz görmektedir. Bu uyarıcı kitap kendilerine geldiğinde onu inkar edenler cezalarını görecekler. O gerçekten çok değerli bir kitaptır. Asılsız bir şey ona ne önünden ne arkasından yaklaşabilir. O hikmet sahibi, övgüye layık olan Allah katından indirilmiştir. Sana senden önceki peygamberler için söylenenden farklı bir şey söylenmemektedir. Gerçekten Rabbin hem mağfiret sahibidir, hem de onun çok yakıcı bir azabı vardır. Şayet biz onu yabancı dilde okunan bir kitap olarak indirseydik, mutlaka şöyle diyeceklerdi. Ayetlerinin açık seçik anlaşılır olması gerekmez miydi? Bir araba, yabancı dilden bir kitap öyle mi? De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir sağırlık vardır. Kur'an onlara kapalıdır. Sanki onlara çok uzaktan sesleniliyor. Biz vaktiyle Musa'ya kitabı indirmiştik. Ama onda da ihtilafa düşülmüştü. Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, haklarında hüküm kesinleşmişti bile. İnanmayanlar
onun hakkında gerçekten koyu bir

kuşku içindedirler. Kim dine ve dünyaya yararlı bir iş yaparsa, kendi iyiliği için yapmış olur. Kim de kötülük işlerse, kendi aleyhine işlemiş olur. Senin Rabbin, kullarına asla haksızlık etmez. Azim olan Allah, doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.
1: Diyanet Takvimi.
2: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 12 Mayıs 2026 Salı. Hicri takvime göre 25 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 29 Nisan 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Vahiy katibi Übey bin Ka'b radıyallahu anh. Übey bin Ka'b radıyallahu anh Medine'de doğmuştur. Künyesi Ebul Münzir'dir. Ona bu ismi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vermiştir. Übey bin Ka'b'ın İslamiyet'ten önce okuma yazma bildiği, Tevrat ve İncil'i okuduğu kaynaklarda yer almaktadır. Übey, Musab bin Umeyr'in nezaretinde İslam'a girmiştir. Hazreti Peygamber'in hicretinden sonra onun gözetiminde ayetleri yazan ilk kişinin Übey olduğu söylenmektedir. Übey, Hazreti Peygamber'in Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'den önceki vahiy katibidir ve zaman içinde İslam devletinin yazıyla alakalı tüm işlerini yürütmeye başlamıştır. Übey radıyallahu anh, Seyyidül Kurra yani Kur'an'ı okuyan ve ezberleyenlerin efendisi olarak tanınmaktadır. Medine döneminde Kur'an'ın tamamını ezberleyen 4 kişiden biridir. Übey, kıraatini Hazreti Peygamber'e arz ederek ondan onay almıştır. Bu nedenle okuyuşla alakalı ihtilaflarda Übey'e başvurulmuştur. Kur'an'ın toplandığı ve çoğaltıldığı heyetlerde görev almış, pek çok kişiye Kur'an öğretmiştir. Sıtma hastalığından muzdarip olan Übey, sıtma nöbeti sırasında Medine'de vefat etmiştir.

0: Bir hadis. Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun. Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimse, her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yerde böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şey görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası. Şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş. Hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık. Kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya. Orada mı şurada mı derken, kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken, hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş, yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş. Kala kalmış öylece karanlığın ortasında, yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk. Bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına. Pamuğum demiş, sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı. Kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş. Tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış. Sonra da kuzucuğuna. Kuzum, canım pamuğum demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: hayır sabahlar,
11: üzerine güneş değmeyenler,
12: hesap etmeden verebilenler,
13: ben değil, biz diyebilenler,
14: herkese merhamet edebilenler,
10: hayır sabahlar,
15: yolu yönü haktan yana olanlar,
16: aralarında selamı yayanlar,
17: doğrudan yana olanlar,
18: mazluma kol kanat olanlar,
19: yol açan,
20: yol olan,
21: yolda olanlara
10: hayır sabahlar.
14: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da. Esma-i Hüsna az sonra.
22: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde, miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin, tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine, cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Şamparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. El-Vacid. Alemlerdeki her zerreden haberi olan, dilediğini dilediği vakit bulup çıkaran. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Varlıkların derinine vakıf, yarattığı her şeyi gözeten Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Bulmak, bilmek, müstani olmak anlamlarındaki vecd kelimesinden türeyen vacid esması, dilediğini dilediği zaman bulan bir müstani anlamına gelir. İnsanın bilip bulması, araştırarak, deneyerek olur. Bilgiye ancak böyle vakıf olabilir. Lakin Allah'ın olaylara vakıf olması vasıtasızdır. Allah'ın vacid oluşu, göklerde ve yerde zerre kadar yahut ondan daha küçük veya büyük hiçbir şeyin kendisinden gizli kalmayışıyla, her şeyi bilmesi ve hiçbir şeye muhtaç olmayışıyla, emirlerini ve isteklerini daima gerçekleştirmesiyle tecelli eder. Her şeyden müstahni, her şeyin kendisine muhtaç olduğu Rabbimiz, nesne ve olayları mahiyetleriyle bilir, insanların gözünden kaçan, kaybolan her şeyin bilgisi ve mülkiyeti onda mevcuttur. Kime dilerse ilminden, servetinden, keremiyle bağışlar, hiç kimse onun gazabından kaçamaz. Yani vacid esmasının aslında kendine özgü içeriğiyle ilişkili bulunan birçok ilahi isimle anlam yakınlığı vardır. Peki, Rabbimin vacid oluşu bana nasıl yansır, bende nasıl tecelli eder? Gelin, bunun üzerine biraz düşünelim. İnsan bilgiye aç bir varlıktır. Bildikçe, öğrendikçe zihninde açılan kapılardan geçmeyi sever. O kapıların ardında bulacaklarının heyecanıyla yaşama tutunur. Öğrenerek kendini ispat etmeye başladığında daha çok bilmek ister. Bildiklerinin verdiği güçle dik durmaya başladıkça da kayar. Her nimetin imtihanı olduğu gibi ilmin de imtihanı vardır. Bildiklerinin kendine yettiğini düşünür mesela. Bildikleriyle amel etmeyi unutur. Her şeyi bildiğini sanır. Bilmenin verdiği hazla Rabbinden uzaklaşmaya başlar. Halbuki unuttuğu bir şey vardır. Her insan gaflet yorganının altında derin bir uykudadır. Âlem gafletle kaimdir. Gafletle yaşar insan. Nimetleri sessiz ve pürüzsüz bir düzen içerisinde verir Allah. Bu pürüzsüzlük gaflete sebep olur, unuturuz. Neyin nimet olduğunu, nimeti verenin kim olduğunu unuturuz. Kendimizden bilmeye başlarız. Dahası her şeyi bildiğimizi sanmaya başlarız. Aslında Rabbimiz gafleti alemde var olabilmemiz için vermiştir. Hayatını idame ettirmemi sağlar gaflet ama aynı zamanda arayışa yönelmeme de sebep olur. Bu kadar basit olabilir mi her şey? Sabah kalkıp işe gitmek, eve dönüp aileyle vakit geçirmek, yemek, çalışmak, uyumak ve yeniden aynı döngüye girmekten ibaret olabilir mi? Olamaz demek için gaflet yorganının altından çıkmak gerekir. Zihni zorlamak, kendimizi silkelemek gerekir. Ama bunun için de gönüllülük gerekir. Allah kullarını zorlamaz, nimetlerini nazikçe hatırlatır. Sürekli bize kendini fark ettirirken bile perdeler ardındadır. kulunun gözüne sokmaz nimetlerini, başına kakmaz. Allah zariftir, kula da zarif olmak yakışır. Bu yüzden ancak gönüllü olanlar tefekkür eder, uyanıklık haline geçer. Her iki dünyasını mamur etmek isteyenin talebidir uyanıklık. Rabbimiz bizi gafletten sıyrılabilen kullarından eylesin. Kalbin kasılıp gevşemesi gibidir aslında bu haller. Bazen bir his geliverir içimize, sanki gözümüzün önündeki perdeler kalkar da Rabbin ne kadar muazzam olduğunu hissederiz. Haşyetle titrer kalbimiz. Bir haldir ancak bu, gelir geçer. Keşke geçmese deriz ama geçmese hayatın eziyete dönüşebileceğini düşünmeyiz. Allah, kullarına her daim kaldırabilecekleri kadar yük verir. Herkesin heybesinin alacağı kadardır yükü. Bir kimseye ihtiyacı olandan fazlasını vermek eziyet değil midir? Allah'ın kullarına verdiği ilim de, duygular da, hikmetler de böyledir. Her şeyi herkesin ihtiyacına göre veren Rabbimiz, gafletten uyanmak istediğimizde de bizim kaldırabileceğimiz kadarını gösterir bize. Yakınlaştırır bazen kalplerimizi, yoğunlaşır hislerimiz. Sonra yeniden dünyanın kucağına düşeriz. Kaybolma ve bulma halleri arasında gidip gelirken, başımıza gelen olaylarda ne yapacağımızı bilemeyiz. Kaybettiğimiz her çıkış yolunun gafletten olduğunu fark etmeyiz. Her şeyi bilen Rabbin bizim kaybettiklerimizi hep elinde tuttuğunu da. O yüzdendir bütün bu çırpınışlarımız. Her işi kendimiz çözmeye çalıştığımız için uykumuz derin. Rabbimiz bizi kendini bulanlardan eylesin. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Ben acizim. Ne kadar bilirsem bileyim, Rabbimin ilmi yanında hiçtir bildiğim. Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek, denizlere deniz katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi buyurmuyor mu? Benim bildiklerim denize daldırıp çıkardığım bir toplu iğne ucunda kalan bile değildir. O halde bildiklerimle kendi başımın çaresine bakmaya çalışmaktan vazgeçmem lazım. Benim bildiğim ne kendime yeter ne başıma gelen işleri çözmeye. Her işime Rabbimi vekil kılmayı başarmam lazım benim. Rabbimin vacid oluşuna güvenmem lazım. Benim bulamadığım her çözüm onda mevcut. Benim yetemediğim her hale Rabbim yeter. Benim kaybettiğim her şeyi o bulur. Benim güvenebileceğim, ilminden istifade edebileceğim bir tek odur. Ben dua ederim, gafletten uyanmam.

yaşamaya, uyanık kalmaya, perdelerin arkasındakini görmeye niyet ederim. Rabbim benim heybemin ne kadar alacağını bilir. Bana ihtiyacım olanı ihtiyacım kadar verir. Ben verilene razı olurum. Kimseyle kendimi kıyaslayacak halim yok. Kendimi düzeltmektir benim derdim. Rabbimle aramı iyi tutmaya gayret ederim. Kimsenin bana faydasının olmayacağını, gün geldiğinde bir tek Rabbim benim elimden tutar bilirim. Rabbim, idrakimi, anlayışımı, ilmimi artır ki sana hakkıyla yakin olabileyim derim ve selam. Her türlü gafletten münezzeh, ya vacid, hidayetim de, mağfiretim de, hayatım da, ölümüm de senin elindedir. Sen beni ömrünü hayra harcayan kullarından eyle. Ölüm son nefesimi avucuna aldığında uykuda olmaktan sana sığınırım. Kalbimi uyandır Rabbim.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün.

Dünden bugüne hangi olaylar yaşandı, bugün hangi başlıklar öne çıkıyor, gün içinde Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde neler olacak? Hepsi birazdan Diyanet Radyo'da. Gazete manşetlerinden son dakika gelişmelerine, sosyal hayattan dikkat çeken başlıklardan yüreklerimize umut veren güzel haberlere kadar sizleri güne hazırlayacak ne varsa paylaşmaya devam edeceğiz. Biz burada tabii mikrofon başında gündemin nabzını tutarken sizler de mesajlarınızla programımıza ortak olabilirsiniz. Evden, yoldan, iş yerinden, okul yolundan bizlere ulaşın. Sabahın bereketini, muhabbetini ve tabii ki enerjisini birlikte çoğaltalım. Hayırlı sabahlar tüm sıcaklığıyla devam ediyor. İsterseniz dünden bugüne yansıyan haberleri önce gazete manşetleriyle şöyle bir manşet turuyla gün değerlendirelim, göz atalım neler var. Ve tabii yine diğer haberlerle de paylaşmaya devam edeceğiz. Sevgili dinleyiciler, bugün Sabah gazetesinin birinci sayfasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Danıştay'ın kuruluş yıl dönümünde verdiği mesajların satır başlarında neler var? Önemli mesajlar verdi. Onların ayrıntılarına bakalım. Her türlü ayrıcalığa son verdik başlığı öne çıkartılmış gazetede. Başkan Erdoğan Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümünde önemli mesajlar verdi. Yeni anayasa vurgusu vardı konuşmasında. Cumhurla Cumhuriyet arasına çekilen dikenli tel örgülerini söküp attık. Her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Yargı yetkisinin kullanımına hukuk dışı hiçbir müdahale hoş ve mazur karşılanamaz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve ekliyor, yeni anayasa boynumuzun borcu, yeni kuşatıcı özgürlükçü ve sivil bir anayasa, demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkanıyla önümüzde duruyor. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü Danıştay'ın kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmadan öne çıkan satır başları böyle. Belçika Kraliçesi İstanbul'a hayran kalmış. Başkan Erdoğan Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Belçika Kraliçesi'nin İstanbul ziyareti sırasında çekilen sıcak ve samimi kareler büyük beğeni topladı.

Kraliçe Matilde İstanbul'un eşsiz boğaz manzarasına hayran kalmış. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları var. Sabah gazetesinde özel açıklamalar yapmış. Kamu borçlarında ödeme kolaylığı başlığını görüyoruz Bakan Şimşek. Kamu borçlarının 72 taksitle ödenebilmesi için kolaylık sağlanacağını belirtmiş. Sabaha özel açıklamalar yapan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ödeme güçlüğü çeken mükellefler için kamu borçlarının taksitlendirilmesinde yeni imkanlar sunulacağını söylüyor Şimşek. Varlık barışı ile gelen paranın Türkiye'de kalmasını istiyoruz demiş. Evet, Sabah gazetesinin birinci sayfasına yansıyan haberler. Yine gazete turumuz devam edecek. Tabii sizler de programımıza dahil olabilirsiniz, bizlere mesajlarınızla destek olabilirsiniz. Yalnız olmadığımızı bizlere hissettirebilirsiniz. Birbirinden güzel eserler de yine bu önümüzdeki bir saat boyunca Diyanet Radyo'da, radyonuzda olacak. Bizden ayrılmayın.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'dasınız. Hayırlı sabahlarda saatlerimiz 7.40'ı gösteriyor. Gündemden başlıkları aktarmaya devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, İspanya'da karantinada tutulan yolculardan birinin hantavirüs testi pozitif çıkmış. Hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandralı gemiden tahliye edilerek Madrid'e getirilen 14 İspanyol yolcudan birinin testi pozitif çıkmış. İspanya resmi haber ajansından aktarılan haberdi bu. Bakanlık kaynakları testi pozitif çıkan yolcunun herhangi bir semptomu olmadığını duyurmuş. Genel sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etmiş. Acaba Türkiye'de bir yansıması olur mu sorusu vardı. Sağlık Bakanlığı'ndan zamanında gelen açıklamalarda böyle bir durumun söz konusu olmadığı ifade ediliyor. Yine gündeme düşen yeni haberlerden biri. Petrol fiyatlarındaki artış pompa fiyatlarına yansıdı. ABD ve İran arasında anlaşma ihtimalinin giderek zayıflaması ve bölgede yeniden bir savaş ihtimalinin belirmesiyle birlikte petrol fiyatları da yükselişe geçmiş. Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş seviyesinde zam geldi. Zamla birlikte motorinin litresi İstanbul'da 67.37 liraya, Ankara'da 68.49 liraya, İzmir'de 68.77 liraya, Doğu illerinde de 70.22 liraya yükselmiş. Benzin fiyatlarında ise bir değişiklik yok. Gündemi gazetelerden takip etmeye devam edelim. Düğün için altın tavsiye, Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında. Evlilik yapacak olanlar, nikah hazırlıkları içerisinde olanlar bu haberi dikkatle dinleyebilir. Yaz yaklaşırken düğün sezonu da açıldı. Düğün alışverişinin en önemli kalemlerinden birisi de altın. İslam Memiş evleneceklere altın değerinde altın tavsiyelerini yazmış. Hem düğün öncesi hem de düğün sonrası bu önerileri dikkate alın diyor yazar. Bakalım neler aktarılıyor. Hangi öneriler var? Düğününüz bu yılsa altın

alımına öncelik verin. Altın alırken düğünden sonra kullanabileceğiniz modelleri tercih edin. Düğün alışverişinde mümkün olduğunca TL taksit olarak borçlanın. Tabii burada borç verenlere de bu anlamda tavsiyelerde bulunmak lazım. Altın sürekli prim yaptığı için düğünden sonra altınları bozar, borcumuzu öderiz düşüncesi yanlışmış sevgili dinleyiciler. Eğer gelecek yıl evlenmeyi planlıyorsanız bile altını şimdiden almaya bakın diyor yine. Tabii evlendikten sonra takıları bozduralım, şunu alalım, bunu alalım diye düşünüyorsanız burada da biraz düşünmek lazım. Mesela takıları hemen bozdurup kripto para piyasasına girmeyin diyor. Düğün takılarınızı evde muhafaza etmeyin diyor. Kesinlikle kuyumcu esnafına da emanete bırakmayın, ne olur ne olmaz diyor herhalde. Hedef belirleyin. Elinizdeki altın yetmiyorsa bile o birikimi ev peşinatı olarak kullanın. Genciz, araba alacağız düşüncesi tartışmalı demiş. Kendi evinizde yaşıyorsanız olabilir ama 1 milyon TL'yi de geçmeyen araç mantıklı diye de ekliyor. İşte evlenmeyi düşünenler için altınla, takılarla ilgili tavsiyeler bu şekilde. Hürriyet gazetesinin birinci sayfasına yansımış. Kraliçe ile AB sohbeti bir başka başlık olarak birinci sayfada dikkatimizi çekiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Belçika Kraliçesi Matilde'yi İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşmede tabii neler konuşuldu, bunlar merak ediliyordu. Özellikle Türkiye-Belçika ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ele alınmış. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Belçika ilişkilerini geliştirmek için adımlar atmaya devam edeceklerini söylerken Orta Doğu'daki gelişmelerin Türkiye-AB ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini, gümrük birliğinin güncellenmesi gerektiğini anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'nin savunma girişimlerine Türkiye'nin katılmasının iki tarafında menfaatine olduğunu ifade ediyor. Bu arada son bir haberi daha aktaralım. Okulda cep yasağı notları arttırmadı diye bir araştırma bulgusuna yer verilmiş birinci sayfada. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmış bu araştırma sevgili dinleyiciler. 41 bin okulda gelen verilere göre birçok okulda uygulanan cep telefonu yasağı eğitimde beklenen başarıyı sağlamamış. Tabii bu neye göre ve hangi ülkede yapıldığına da bağlı olarak, öğrencilerin bakış açısına bağlı olarak da değişir. Yasağın gerekçelerinden biri olan öğrencilerin sınav notlarında beklenen sonuç alınamadı. Yasağın notlara katkısı neredeyse sıfır oldu. Sınav notları artmadı. Bununla birlikte cep yasağı sayesinde öğrencilerin yüz yüze iletişimi ve sosyal etkileşimi arttı denmiş. Biliyorsunuz Türkiye'de okullarda sınıfta telefonsuz eğitim modeli uygulanıyor. Çok da doğru bir model olarak değerlendirebiliriz. Çünkü çocuklarımızı biz evde görüyoruz değil mi? Ellerinde telefonla hangi sayfalarda neler yaptıklarını takip etmekten bile uzak kalabiliyoruz. Bunu takip edemiyoruz. Dolayısıyla çocuğumuz nerede, kimlerle ne konuşuyor veya hangi tehlikelere maruz kalıyor çok fazla bilemiyoruz. Gözümüzün önünde takipten bu kadar uzakta isek şayet okulda kim bilir neler olur düşünebiliyor musunuz? Dolayısıyla telefonda okullarda telefonsuz model önemli. Dijitalleşmenin tabii ki, teknolojinin tabii ki kıymetli taraflarını alacağız. O nimetlerinden faydalanacağız. Ama yüz yüze iletişimin, sosyal etkileşimin, çocukların kendi aralarındaki iletişimin kuvvetli olmasını sağlayan nedenlerden biri de telefonun olmaması diye düşünüyoruz. Evet, gazetelere yansıyanlar, gündemden satır başları ve tabii sizden gelen mesajları da aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi güzel bir eser dinleyelim.

Diyanet Radyo'dasınız, güvenle dinlediğiniz o frekanstasınız, doğru frekanstasınız. Ülkemizin 81 ilinde, dünyanın dört bir tarafında sesimizin ulaştığı her yere selamlarımızı iletiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Sizden gelen mesajlara şöyle hızlıca göz atalım. İstanbul'dan Ali Bey, ablası Esra ve eşi Mehmet İş'in sıradaki eseri istemiş bizlerden. Van'dan Onur Pınaroğlu. Rabbim tüm kardeşlerimin gönlünden geçenleri dualarını kabul etsin demiş ve bizleri de dualarında unutmasınlar diye eklemiş. Adana'dan Ahmet Atmaca, eşi Sevgi, oğlu Ahmet Kerem ve kızları Zeynep, Sude, Ahsen, Ankara'daki annesi Zuhal, babası Mustafa Atmaca ve erkek kardeşleri Alper ve Caner Atmaca ailesine, kız kardeşim Cansu Nur'a demiş, Türksal ailesine diye eklemiş ve tüm mümin kardeşlerimiz için sıradaki eseri istemiş. Hemen notlarımızın içerisine onu da ekledik biz. Denizli'de Yaşariye Kur'an kursundan bugün hafızlık sınavına girecek kızım ve arkadaşları için dua istiyoruz demiş Meryem Hanım. Allah zihin açıklığı versin evlatlarımıza, tez zamanda hayırlısıyla sınavlarını geçsinler diyelim. Şanlıurfa'dan Meryem Hanım, sıradaki eserler aileme ve Diyanet Radyomuzun çalışan ve dinleyenlerine gelsin demiş. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olsun, eksik olmasın sevgili dinleyicimiz. Ve Isparta'dan gelen bir mesaj var. Hayırlı sabahlar Diyanet Radyo, gül kokulu Isparta'dan selamlar demiş Diyanet Radyo çalışanlarına. Sıradaki eseri de armağan ediyor Fatime Hanım. Malumunuz Nisan ayında ve Mayıs ayında ülke genelinde yoğun yağışlar vardı. Bahar yağışları, bahar yağmurları çok güzel bir şekilde etkisini göstermiş. Son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış bu dönemdeki yağışlar. Ve 7 aylık verilere baktığımızda da bir zirveye çıkış söz konusu. Verilere göre 2026 su yılında yağış miktarı geçen yıla oranla %72 oranında artış göstermiş. Son derece önemli veriler bunlar tabii. 2026 su yılı yağış değerlendirmelerinin paylaşıldığı açıklamada su kaynaklarındaki toparlanmaya işaret ediliyor.

diyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün 2026 su yılı yağış değerlendirmelerine göre geçen yıl yağışlarının %72 üzerinde gerçekleşti denilmiş. İzmir ve Manisa'da son 66 yılın zirvesine çıkmış yağışlar sevgili dinleyicilerimiz. Ağrı, Bitlis ve Niğde'de son 38 yılın, Bartın, Düzce, Ordu ve Zonguldak'ta son 31 yılın, Antalya ve Muş'ta son 24 yılın, Van'daysa son 23 yılın en yüksek yağışlarının ölçüldüğü açıklanmış. Nisan'da en fazla yağışı Güneydoğu Anadolu bölgesi almış. Nisan ayı yağışında normaline göre %50, geçen yıl Nisan ayı yağışına göre ise %19'luk bir artış söz konusu. Ne güzel değil mi? Bahar yağmurlarının böyle bu şekilde gelmesi ve toprağın bereketlenmesi, aynı zamanda baharda ağaçların çiçek açması, tabiatın yeniden canlanması. Harika. Rabbim toprağımızı bereketlendirsin, gönüllerimizi o yağmurun bereketiyle nasiplendirsin diyelim bizler de. Bir başka haber, yeni trafik yasasının kazaları düşürdüğüne yönelik sevgili dinleyiciler. Ağır para cezaları getirdiği için cep yakan yeni trafik kanunu kazaları azaltıp can yanmasını engellemiş. Bu da Türkiye Gazetesi'nin birinci sayfasına yansıyan bir haberdi. Şöyle bir verilere bakacak olursak, kanun çıktıktan sonraki 2 ayda işlem gören araç sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 5'te 1 düştü. Makas atma çok görüyoruz değil mi? Zaman zaman böyle videolar paylaşılıyor ve trafiği ne kadar fazla tehlikeye attığını görebiliyoruz. %92,6 oranında azalmış. Yine drift vakaları %62,1. Dur ihtarına uymama oranı %51,8. Direksiyon başında telefonla konuşma %27,8 azalmış. Demek ki cezalar caydırıcı şekilde yansımış ve buna bağlı olarak da vatandaşımız artık trafik kurallarına daha çok riayet etmeye gayret etmiş. Bu da verilere yansıyor. Tabii trafikte giden canlarımız mala zarar geliyor, canımıza zarar geliyor, canımız gidebiliyor. Dolayısıyla trafikte kurallara uymak neresinden bakarsanız kendi hayatımız açısından da son derece önemli. Trafikte kural sadece ceza korkusu için değil, hayatı korumak için var. Kırmızı ışığa uymak, kaskımızı takmak, motosiklet sürüyorsak eğer, telefonla görüşmemek, belki birkaç saniyelik bir tercih ama bazen bir ömrü kurtaran en önemli karar olabiliyor. Dolayısıyla kurallara uyan tüm sürücülerimize buradan teşekkür edelim. Trafikte saygı arttıkça huzur artıyor, sabır arttıkça güven büyüyor. Bu anlamda yolumuz açık, yolculuğumuz da emniyetli olsun diyoruz. Güzel eserlerle yolculuğumuz devam ediyor.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Yeni saate adım atıyoruz. Şu dakika itibariyle sizlere gündemden yansıyan haberleri de aktarmaya devam ediyoruz bir taraftan. İngiltere'de siyasi kriz kapıda. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre 7 Mayıs'taki yerel seçimlerle İskoçya ve Galler bölgesel parlamento seçimlerinde büyük bir yenilgi alan İşçi Partisi'nde başbakana yönelik tepkiler artmış. Başbakanın istifasını isteyenlere Dışişleri, İçişleri Bakanları da katılmış. 3 bakan daha eklenmiş. Hükümet kaynaklarının verdiği bilgilere göre başbakanın istifasını isteyen 3 bakandan ikisinin Dışişleri Bakanı ve İçişleri Bakanı olduğu belirtiliyor. Ancak diğer taraftan hükümet kaynaklarından gelen haberlerde de kabine toplantısı öncesi hükümetle istifa isteyenlerin azınlıkta olduğunun altı çizilmiş. Böyle bir durum söz konusuymuş. İngiltere'de 136 yerel yönetimde 7 Mayıs'ta yerel seçim yapılmıştı. Burada bir oy kaybı yaşadılar ve bundan sonra da bir siyasi kriz ihtimali ortaya çıkmış. Böyle haberler var İngiltere medyasında. Şimdi Kurban Bayramı yaklaşıyor sevgili dinleyicilerimiz. Bir diğer taraftan da kurban pazarları kurulmaya başlanacak. İstanbul'a kurbanlık hayvan girişlerine izin verilmiş. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Kuzey Marmara Otoyolu Riva Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktası'nda oluşturulan denetim noktasında hayvan sevklerine yönelik denetimlerde bulunmuş. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü'nün açıklamaları var. Suat Parıldar, gece itibariyle İstanbul'a ve Trakya'ya Anadolu'dan kurban sevklerinin başladığını belirtmiş. Tabii burada hem denetimler var hem sevkler veteriner sağlık raporları eşliğinde gerçekleştiriliyor. Her bir hayvanın bu anlamda kayıtları tutuluyor ve ona göre sevkiyat yapılıyormuş. Bu arada tabii hayvan seçerken nelere dikkat etmek lazım kurbanlık seçerken? Vatandaşlara tavsiyelerde de bulunmuş İl Tarım Müdürü. Kurban seçerken muhakkak hayvanın bizim takip sistemimizde aşılama verilerini, sağlık taramalarını, doğum tarihini ve hayvanı tanımlayıcı olarak da kulaklarına takmış olduğumuz küpelerini kontrol etsinler diyor. Muhakkak küpeli hayvan alınması konusunda uyarılar var sevgili dinleyiciler ve pasaportlarına baksınlar. Hayvanların sevk işlemi yapılırken veteriner hekimler tarafından muayenesi yapılarak verilen veteriner sağlık raporlarını da yine kontrol etmeleri gerekiyor vatandaşlarımızın. Bu arada kurbanlık için büyükbaş hayvanların 2 yaşını, küçükbaş hayvanların da 1 yaşını doldurmaları gerektiği ifade ediliyor. Buna da yine dikkat etmekte fayda var. Evet, bir taraftan mesajlarınız geliyor, bir taraftan gündemden haberler, haber kaynaklarına akmaya devam ediyor. Ama diğer taraftan da güzel eserlerle sabahın bereketini arttırmaya, huzurunu yükseltmeye ve biraz da enerjimizi arttırmaya ne dersiniz? Dolayısıyla yeni saate güzel bir eserle başlayalım.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor.
1: Diyanet Radyo'dasınız. Günün enerjisini ve güzelliğini birlikte paylaşıyoruz. Hayırlı sabahlar diyerek her işimizin hayırla gitmesi için dua ediyoruz. Tabii yolda olanlar, iş yerine gitmeye çalışanlar, işe yetişmeye çalışanlar, sizlere de hayırlı sabahlar. Direksiyon hakimiyetine dikkat edelim. Özellikle yolda seyredenler için söylüyorum bunu. Ve güzel bir gülümsemeyle, güzel bir tebessümle başlayalım güne. İş yerinde herkese selam verebiliriz örneğin. Belki kahvaltılar birlikte yapılacak, böyle ayaküstü evde kahvaltı yapmayanlar için söylüyorum. Dolayısıyla o diyaloğu arttırmak ve iletişimi yüz yüze yapabilmek son derece önemli. Evde çocuklarını okula gönderen anneler vardır. Şimdi ev işleri başladı belki de. Günün en zor kısmı ve işin en zor tarafı bana kalırsa evde ev toparlamak, çocuklardan sonra evi akşama hazırlamak ve gündelik işler, bunlarla uğraşmak hakikaten bir şekilde evi çekip çevirebilmek zor. Bunu yapanlar için, belki erkekler de olabilir tabii burada evde çalışanlar arasında, hepsine kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, tabii hep dijitalleşmeden bahsederken onun faydalı taraflarını alalım diyoruz elbette. Diğer taraftan da zararlı taraflarına da dikkat çekiyoruz. Şimdi dolandırıcılar sessiz arama yöntemiyle tuzağa düşürmeye başlamışlar insanları. Ne demek yani bu? Şöyle, size bir telefon geldi. Telefon çaldı, açtınız. Ses gelmiyor karşı taraftan. Alo, kimsiniz diyorsunuz, ses yok. Sesiniz gelmiyor diye ekliyorsunuz. Böyle birkaç cümle kuruyorsunuz ve karşı taraf hala ses vermiyor ama sizin sesiniz kaydediliyor. Peki ondan sonra ne oluyor? Sesiniz klonlanıyor, çoğaltılıyor ve ne yazık ki yeni nesil bir dijital tehdit haline geliyor. Evet, bir dijital medya uzmanı Oğuzhan Saruhan'ın görüşlerine yer verilmiş. Diyor ki, dolandırıcıların sosyal medya videoları, sesli mesajlar ya da telefon görüşmeleri üzerinden ses örneklerini topladıklarını ifade etmiş. İşte az önce söylediğim o kısa konuşmalar ses örneği olarak kullanılabiliyormuş. Yapay zeka sistemlerinin artık çok kısa kayıtlarla bile kişinin tonlamasını, konuşma biçimini ve vurgularını analiz edebildiği ifade ediliyor. Ve sonrasında bu ses taklit ediliyormuş. Yakın çevresi aranıyor o kişinin. İnsanlar aslında gerçek kişiyle değil, onun dijital olarak üretilmiş sesiyle konuşuyor. Eskiden dolandırıcılıkta sahte mesajlar vardı. Şimdi sahte insanlar türemiş. Özellikle burada aile bireyleri hedef alınıyormuş. Görüntü ve sesin birlikte kullanıldığı daha gelişmiş dolandırıcılık yöntemleri de ortaya çıkabilir. Buna da yine dikkat çekiliyor. Bu anlamda tabii dikkatli olacaksınız. Telefondan gelen acil para talepleri varsa buna hemen inanmamalı. Ardı ardına sorular sorulabilir. Arayan kişi farklı bir kanaldan doğrulanmalı, bilinmeyen numaralarla uzun konuşmalar yapılmamalı, sosyal medyada aşırı kişisel veri paylaşımından kaçınılmalı. Özellikle yaşlı aile bireyleri tabii burada bilgilendirilmesi gerekir. O anda bir dikkatsizlik sonucu ve belki de böyle oldu bittiye getirilerek özellikle ailelerimizin yaşlı bireyleri hedef alınabilir. Buna dikkat edelim. Tabii sosyal medyada sürekli iz bırakıyoruz sevgili dinleyiciler. Paylaştığımız bir fotoğraf, yaptığımız bir yorum, herhangi bir mecraya yazdığımız herhangi bir ifade, bunların hepsi dijital iz. Ve bunların kaybolmadığını bilmeniz gerekir. Bunlar önümüze çıkabilir gelecekte ve sonrasında farklı şekillerde kötü niyetli kişilerin ellerine geçtiğinde de bizim aleyhimize kullanılabilir. Bu herkes için geçerli, her vatandaş için geçerli. Dolayısıyla burada çok daha dikkatli olun. Bir gün bir mesaj paylaşmasanız da olur veya o fotoğrafınızı vermeseniz de olur. Ve tabii çocuklarınızın fotoğrafları, aman diyelim, bunlara da özen göstermek gerekiyor, dikkatli olmak gerekiyor. O anda size çok hoş gelen bir mesaj, bir paylaşım, bir fotoğraf yarın öbür gün pişman olacağınız sonuçlara sebep olabilir. Ama o fotoğraf orada duruyor, silemiyorsunuz, dağılıyor ve sizin bir dijital iziniz olarak ne yazık ki çeşitli mecralarda yer buluyor. Bizden bir haber verelim. Diyanet İşleri Başkanlığımızın özellikle 4-6 yaş grupları arasındaki çocuklarımıza yönelik eğitim faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Ve Türkiye'nin dört bir tarafında illerimizde eğitim tırları, eğitim faaliyetleri aksamadan sürdürülüyor. Malatya durağımız 4-6 yaş Kur'an kursları tanıtım ve etkinlik tırı yoğun ilgi görmüş Malatya'da. Ve neler yaşanmış? Darende, Yazıhan ve Doğanşehir ilçelerinde vatandaşlarla buluşan tanıtım ve etkinlik tırı kapsamında 4-6 yaş Kur'an kurslarının eğitim modeli, müfredatı ve fiziki imkanları hakkında bilgilendirme yapıldı. Çocuklar için hazırlanan etkinlik alanlarındaysa çeşitli atölye çalışmaları, oyunlar ve değerler eğitimi faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Yani 360 derece bir eğitim faaliyeti söz konusu burada. O yaş grubuna yönelik olarak uzmanlaşmış Kur'an kursu öğreticilerince o anlamda pedagoji eğitimi almış, çocuk eğitimi almış uzmanlarca yapılan eğitimler bunlar, verilen eğitimler. Ve Kur'an bilgisinin dışında çocukların kendilerini ifade edebilecekleri sosyal gelişimlerini arttıracak faaliyetler de kesintisiz bir şekilde yapılabiliyor. Çocuklarınızı güvenle işte bu Kur'an kurslarına, Diyanet İşleri Başkanlığı emrinde ve koordinesinde çalışan Kur'an kurslarına gönderebilirsiniz elbette. Evet, gündemden satır başlarını sizlerle paylaşıyoruz. Güzel mesajlar da geliyor tabii bir taraftan da. Bulutlu bir Antalya sabahından herkese selamlarını iletmiş bir dinleyicimiz. Ve bereketli yağmurların yağması duamızla okul yolundan bizlere hitap etmişler. Ümmü Gülsüm, Ayşe Hümeyra ve Ubeydullah Kamil selamlarını iletmiş. Teşekkür ediyoruz bizler de. Amasya sabahı da bulutluymuş. Oradan gelen bir mesajda da dinleyicimiz böyle söylüyor bize. Amasya'dan selamlarını iletmişler. Sıradaki eseri oğlum Adnan Nezih, kızım Ayşenur ve eşim için istiyorum demiş dinleyicimiz. Rabbim Gazze ve Doğu Türkistan ve tüm mazlum coğrafyanın yardımcısı olsun demiş. Bizleri de Allah'a emanet ediyor. Sinan Bey'den gelen bir mesajdı bu da. Çok teşekkür ediyoruz. Sabahın bereketini ve güzelliğini birlikte paylaşmaya devam ediyoruz. Tabii ki sizden gelen mesajlar ve oluşturduğumuz eserler doğrultusunda. Şimdi de yine güzel bir eser dinleme vakti.

Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.

Diyanet Radyo'dasınız. Saatlerimiz 8.15'i gösteriyoruz. Yavaş yavaş biz kendi kuşağımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Tabii bu mikrofonlardan sesimizin ulaştığı her yere selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Amacımız aslında bu bir saatlik dilimde sizleri bir parça gündemden haberdar edebilmek. Bu mikrofondan çıkan ses sizin belki güne dair enerjinizi arttırsın. Dileğimiz bu. Belki burada kurulan bir cümle sizin gönlünüze dokunur. Belki ufak bir katkı sağlar. Eğer böyle oluyorsa ne mutlu bizlere. Tabii zaman zaman biz de o sabahın enerjisini paylaşmaya çalışırken bizde de mahmurluk olabiliyor. Onun için de şimdiden eğer güne enerjik başlatamıyorsak bu hata bendedir. Ama elimden geldiğince sizleri gündemden haberdar etmeye ve güne böyle güzel bir şekilde başlatmaya niyetli olarak programa geliyoruz. Bunu ifade edelim. Tabii gün içinde dinlenmiş olabilmek, kendimizi böyle enerjik hissedebilmek önemli. Bunun için uzmanlar her ne kadar iş yerinde bu olmasa da gün içerisinde kısa bir uykuyu öneriyorlar. Özellikle yoğun geçen bir günün ortasında birçok insan için adeta yeniden enerji toplamının doğal bir yolu olarak değerlendiriliyor bu uyku. İşte şekerleme diyoruz ya, kontrollü ve kısa süreli olmasında fayda var elbette. Böyle bir uyku dikkati arttırıyormuş. Ama sürekli yorgunluk hali bazen bedenimizin verdiği önemli bir uyarı da olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor elbette. Tabii bir de işin denge tarafı var. İş yerinde imkan yoksa öyle masa başında gizli gizli uyuklamaya dikkat edelim. Bir dakika gözümü dinlendireyim derken kendimizi toplantının ortasında mahcup durumda da bulmayalım. Bir de böyle başınız öne düşüp aniden toparlanıyorsanız artık bedeniniz size git yatağına yat diyordur. Aslında bizim kültürümüzde ve inancımızda da uykunun bir ölçüsü ve dengesi var malumunuz. Geceyi dinlenmek için değerlendirmek, sabahın bereketini ve aydınlığını kaçırmamak önemli görülmüş. İşte seher vaktiyle başlayan o huzurlu saatler, çalışmanın, üretmenin, dua ve tefekkürün en kıymetli zamanları olarak da kabul edilmiş. Çünkü sabahın hayrı bir başka, öyle değil mi? Erken başlayan bir gün çoğu zaman insana hem huzur katıyor hem de bereket kazandırıyor. O yüzden bedenimizi dinleyelim ama hayatın o ritmini de kaçırmayalım. Dengeli uyuyalım, kaliteli dinlenelim. Sabahın aydınlığını da asla ama asla ıskalamayalım diyoruz. Şimdi güzel bir eser var sırada.

0: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
1: Yağmura hazırlıklı olalım demiştik. Mayıs ayı güneş yüzünü gösteriyor ama diğer taraftan yağmurlu bir hava da yine bizi bekliyor. Bugün ve önümüzdeki günler itibarıyla hafta sonuna doğru da bu yağışlar devam edecek. Ne diyor meteoroloji? Şöyle hızlıca göz atalım. Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı ifade edilmiş en son hava tahminlerine göre. Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yok ama iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecekmiş. Diğer yerlerde de mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Dolayısıyla güneş açtı, havalar ısınıyor. Şemsiyeleri kaldıralım gibi bir düşünceniz varsa bunu biraz ertelemenizde fayda var. Çünkü her an yağmura yakalanabilirsiniz. Hazırlıksız çıkmayın. O bereketi yaşayalım elbette ama ıslanmak daha farklı bir takım zararlara sebep olabilir bedenimiz açısından diyoruz. Gündemden başlıklara bakıyoruz. Tabii hemen yanı başımızda özellikle Hürmüz bölgesinde ABD, İsrail ve İran ekseninde gerilim devam ediyor. Ateşkes kalıcı olabilecek mi yoksa anlaşma sağlanamayacak ve oradaki gerilim artacak mı? ABD Başkanı İran'la ateşkesin son derece zayıf olduğunu söylemiş. Hürmüz'de özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü belirtmiş. Bu daha büyük bir askeri operasyonun parçası olacak demiş. İran'dan da açıklamalar geliyor, karşı açıklamalar. Orada da bir rest durumu söz konusu. Trump İran'da planımız basit demiş, nükleer silaha sahip olamazlar diye ekliyor. Ve İran'da ateşkesin yaşam desteğe bağlı olduğunu belirterek, İran başta uzun süre boyunca nükleer silah sahibi olmama garantisi verdikleri bir belge gönderdi, sonra pozisyonunu değiştirdi demiş. İran Meclis Başkanı ise her seçeneğe hazır olduklarını vurguluyor ama ABD'nin İran'ın haklarını kabul etmekten başka yolu yok açıklamasını da yapıyor. İran halklarının haklarını kabul etmeyen tüm yaklaşımlar tamamen sonuçsuz kalacaktır değerlendirmesinde bulunmuş. ABD Başkanı bir taraftan böyle dünyaya yönelik açıklamalar yapıyor.

0: Reklam.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
3: Bugün de programın sonuna geliyoruz. Bu sabah da aynı gönül ikliminde buluştuk, gündemi paylaştık ve hayatı konuştuk. Şimdi yeni bir gün tüm kapılarıyla önümüzde duruyor. Belki yoğun bir mesai, belki zorlu bir sınav, uzun bir yolculuk sizi bekliyor. Ama unutmayalım, güzel niyetle başlayan her gün insanın omzundaki yükü de hafifletir. İşinin başında olanlara kolaylık, öğrenci kardeşlerimize zihin açıklığı, yollarda olanlara güvenli yolculuklar diliyoruz. Evinde emeğiyle hayatı güzelleştiren herkese huzurlu, bereketli bir gün olsun. Bugün bir tebessümün, güzel bir sözün, küçük bir iyiliğin bile bir insanın hayatını değiştirebileceğini unutmayalım. İyiliği ertelemeyelim, umudu kaybetmeyelim ve tabii ki gönlümüzü karartmayalım. Ben İlker Uykal, Diyanet Radyo'dan sevgi ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Gününüz hayırlı, işleriniz bereketli olsun. Allah'a emanet olunuz.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.
22: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 12 Mayıs 2026 Salı. Hicri takvime göre 25 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 29 Nisan 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Vahiy katibi Übey bin Ka'b radıyallahu anh. Übey bin Ka'b radıyallahu anh Medine'de doğmuştur. Künyesi Ebul Münzir'dir. Ona bu ismi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vermiştir.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.
2: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da. Günün Duası.
3: Zeyd bin Erkam şöyle demiştir: ben size sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiğini öğretiyorum. O şöyle derdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını nasip et ve onu arındır. Onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve velisi sensin. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ben böyle yalan görmedim. Dur bakalım. Bunu herkesin duyması gerekiyor. Duysunlar ki nasıl bir yalancı ile karşı karşıya olduklarını görsünler. Kendi sonunu hazırlıyorsun Muhammed. Muhammed'e kulak verin. Bakın ne diyor. Bana anlattıklarını onlara da anlat. Madem dün gece oradaymış, bize tarif et.
2: Kaç penceresi vardı?
3: Kaç kapısı vardı? Nasıl bir yerde, anlatsana.
4: Peygamberimiz tarif edebilirim dedi ve Kabe'nin Hicr denilen yerinde durarak Mescid-i Aksa'yı tarif etmeye başladı.
5: Tamam, tamına doğru söyledi.
6: Bu adam olsa olsa bir sihirbaz.
5: Yo, bunu bilmesi imkansızdı.
7: Arkadaşın dün gece buradan ta Mescid-i Aksa'ya gidip geri geldiğini söylüyor.
2: Siz de bu konuda onu yalanlıyorsunuz, öyle değil mi?
7: Elbette. Böyle bir şey mümkün mü? Düşünsene.

0: Yalan söylediğimi sanma. Bunu tüm halka anlattı. Şimdi onun hakkında ne düşünüyorsun?
1: Eğer öyle söylüyorsa doğrudur.
0: Ey insanlar! Bu benim yeğenimdir. Sözlerine kulak asmayın. Sizi şerefli Lat ve Uzza'nızdan ayırmak istiyor. Ayırıp kendi cinlerinden aldığı şeylerle sizi büyülemek istiyor. Sakın ha ona uymayın.
2: 23. Bölüm.
3: Mekke'nin 350 kilometre kadar kuzeyinde bulunan Yesrib halkı, sahip olduğu akarsular ve ziraate elverişli topraklarla bir tarım toplumuydu. Halk genellikle ziraatle geçinmekle birlikte değişik dallarda sanat erbabı da bulunuyordu. Medine'de iki grup vardı, Yahudiler ve Araplar. Araplardan iki kardeş kabile olan Evs ve Hazreç kabileleri geçmişte bir sebeple birbirlerine düşman kesilmişti. Sürekli bir mücadele içindeydiler. Her kabile veya grup kendi içinde bağımsızdı ve kendi kurallarına göre yaşıyordu. Bununla birlikte şehrin iktisadi hayatına hakim olan Yahudiler, zaman zaman idari alana giren bazı hususlarda Arapları kendilerine tabi kılıyordu.
4: Bunların hepsini kılıçtan geçirmeliydik.
5: Ne oldu yine?
4: Ne olacak Evsliler? Hakkımızı atıp tutuyorlar. Hazreçliler savaştan anlamazmış. Bir sonraki savaşta günlerini göreceklermiş.
5: Aman ha, savaştan yeni çıktık.
4: İşte köklerini kazımadığımız için böyle oluyor.
5: Kaç büyüğünüz öldü? Kaç erkek sakat kaldı? Daha hala kan mı dökmek istiyorsunuz? Hem Evsilerle kardeş değil misiniz siz? Atanız bir. Nedir bu düşmanlık? Bu haliniz ancak Yahudilerin işine yarıyor. Sizi birbirinize düşürüp kenara çekiliyorlar.
4: Senin aklın bunlara ermez. Abdullah bin Übey lider olursa her şey çözülecek. Hem akıllı bir adam hem de hazreçli. Kesin bir çözüm getirecektir bu mücadeleye.
5: Kendi ağzınla söyledin. Bir Evs'le bir hazreçliğinin liderliğini asla kabul etmez. Artık yeter. Uzlaşmanın yolunu bulmalısınız.
4: Asla, asla geri adım atan biz olmayacağız.
3: Kanlı bir savaştan yeni çıkmış ancak hala birbirlerinden öçlerini alamamış olan Evs ve Hazreç kabilelerinin kıyasıya mücadelesi sürüyordu. Hac mevsiminde Yesrib'den yola çıkan ve içlerinde İyas bin Muaz'ın da bulunduğu Abdüleşel oğullarına mensup bir grup Hazreç kabilesine karşı Kureyş'le anlaşma yapmak üzere Mekke'ye gelmişlerdi.
6: Bu defa Kureyş'in desteğini alabilirsek Hazreç'in önünü kesmiş oluruz. Bize zarar veremezler.
7: Haklısın. Bir an evvel Ebu Süfyan'ı bulup onunla görüşmeliyiz.
6: Bugün meşhur şairlerden Lebit gelecekmiş. Onu dinlemek üzere Kureyş eşrafı da burada olur. Ebu Süfyan'ı orada bulabiliriz. Orada bulamazsak da Darun Nedve'ye geldiğinde görüşürüz.
7: Bize yaklaşan şu adamı tanıyor musun?
6: Hayır.
3: Gelen peygamberimizdi. Onları selamladıktan sonra tanıştılar. Kureyş kabilesine mensup, hele de Ebu Süfyan'a akraba olan biriyle tanışmak Ebu'l-Hayser'i memnun etmişti. Ona geliş sebebini açıkladı. Peygamberimiz ilgiyle dinledikten sonra, geldiğiniz işten daha hayırlısını öğrenmek ister misiniz diye sordu. Ve onlara kendi elçiliğinden, Allah'a ortak koşulmamasından ve daha birçok şeyden bahsetti. Aralarından İyas bin Muaz bu konuşmadan çok etkilenmişti.
8: Ey halkım, bu adama kulak veriniz. Vallahi bu kendisi için geldiğiniz işten daha hayırlıdır.
3: Ancak grubun lideri Ebu'l-Hayser yerden bir avuç toprak aldı ve İyas'ın yüzüne savurarak şöyle dedi.
6: Saçmalama. Ömrüme yemin olsun ki buraya farklı bir iş için geldik. Bunlarla kaybedecek vaktimiz yok.
8: Ama biliyorsunuz Yahudiler bizim putlara tapan cahiller olduğumuzu, Allah'tan ve peygamberlerinden habersiz olduğumuzu söylerler. Son peygamberin gelme zamanının yaklaştığını, o ortaya çıkınca Yahudilerin dünyaya hükmedeceğini söyleyerek bize caka satarlar. Söylediklerini duydunuz. Anlattıkları makul. Neden düşünmüyorsunuz?
6: Yaz, ben topluluğun lideriyim. Ne diyorsam o, uzatma.
3: Bunun üzerine Yaz susmak zorunda kaldı. Ve Resulullah'ın bu daveti de karşılıksız kaldığından

0: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Din görevlisiyle 365 gün az sonra.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

88. gün. Ruh, bedenin ikizi. Ayet-i Kerime meali. Allah yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır. Sonra onun neslini önemsenmeyen bir suyun özünden yaratıp sürdürmüştür. Sonra ona düzgün bir şekil vermiş ve ruhundan ona üflemiş, sizi kulak, göz ve gönüllerle donatmıştır. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Secde Suresi 7-9. Ayetler. Hadis-i Şerif. İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Medine'de Hazreti Peygamber'le birlikte bir tarladaydık. O bir hurma dalına dayanıyordu. O sırada birkaç Yahudi'ye rastladı. Onların bazısı ona ruhu sorun derken, bazısı da hayır bunu sormayın, olur ki hoşunuza gitmeyecek bir cevap verir dediler. Derken kalkıp geldiler ve ey Ebu'l-Kasım, bize ruhtan bahset dediler. Bunun üzerine Resulullah bir müddet bekledi. Ben o esnada kendisine vahiy geldiğini fark ettim. Bu yüzden vahiy tamamlanıncaya kadar biraz geriye çekildim. Nihayet Resulullah, sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki, ruh Rabbimin bileceği bir şeydir. Size pek az bilgi verilmiştir ayetini okudu. Fetva. Ölünün ardından yapılan 7., 40. ve 52. gecesi gibi uygulamaların dini dayanağı var mıdır? Ölen bir Müslümanın usulüne göre yıkanıp kefenlenmesi ve cenaze namazının kılınarak defnedilmesi farzdır. Bunun dışında yapılması gereken 7., 40. ve 52. gün merasimi veya duası gibi zaman ve şekle bağlanmış bir görev yoktur. Bunların hiçbir dini dayanağı bulunmamaktadır. Bu itibarla söz konusu günlerde ölüye yönelik merasimler düzenlenmesi bid'attir. Her bid'at de dalalettir. Ancak sevabı ölen kimsenin ruhuna bağışlamak üzere her zaman hayr-ı hasenat yapılabileceği gibi çeşitli vesilelerle dua da edilebilir. Hikmetli söz. İnsan şunu da bilir ki, kendisine düşünmemeyi telkin eden his, şeytani vesveseden başka bir şey değildir. Çünkü böyle bir davranış ancak şeytanın işi olabilir. Amacı da kişiyi aklının ürününü toplamaktan alıkoymak, fırsatları değerlendirmesine ve arzusuna ulaşmasına vesile olan bu ilahi emaneti kullanmak konusunda onu korkutmaktır. Ebu Mansur el-Maturidi

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: kamu spotu. Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Kamu spotu.
1: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı Hadislerin Hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

An can verme zamanıdır. Her an canından bir miktar yokluğa gitmektedir ve ömrü tükenmektedir. Senin ömrün bir altın torbaya benzer. Geceyle gündüz de altınları sayan iki kişidir. O iki kişi ömür torbasındaki altınları bilmeden anlamadan sayar dururlar ve yokluğa atarlar. Sonunda ömür torbası boşalır, hayatın anlamı ve nuru kalmaz. Nihayetinde dünya işi de böyledir. İşlerin bitmeden bırakıp gidersin. Dünyadaki işlerin yarım ve ekmeğin de pişmemiş olarak kalır. Mezar yapmak ne taşladır, ne tahtayla, ne de keçeyledir. Lekesiz bir gönülde, kendi iç temizlik aleminde kendine bir mezar kazman ve Allah'ın zatı büyük varlığı önünde kendi benliğini, küçük varlığını defnetmen, yok etmen gerekir. Allah yolunda toprak olarak gama gömülmeden aşkının mecnunu, güzelliğinin meftunu olman gerektir ki nefsin onun manevi nefesinden feyz alsın, yardımlar görsün.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Kadim mısralar.

Kandedür bir haberu, kande habir. Mütesavi değil ama ve basir. Bir şeyden haberi olmayan cahil nerede? Bilme gayreti içinde olan kişi nerede? Hiç körle

Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya. Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Ey yedi dağın çiçeği, gönlümün sevinci torun. İşten, kıştan, yazdan yola çıkmışsın, düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Baht

0: Nedir? Bahtlı kimdir? Hadi közde köpür, Türk kahvelerimizi sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Temkin insan harcıdır. Meseleyi akıl süzgecinden geçirip köşelerine bucaklarına dek değerlendirmeyi sağlar. Kış yaklaştığı vakit kışa, yaz görüneceği vakit yaza hazırlıktır. Gündüzün ardındaki geceyi, gecenin peşinden yeten gündüzü saat saat tanır. Böylece temkinli kişinin hayata karşı geliştirdiği tutum sade ama etkili bir hal alır. Sakınmalısın gözünü, sözünü, bilhassa özünü beyhude beklentilerden, asılsız söylentilerden, boşa çıkacak hayallerden sakınmalısın. Çünkü hayat çoğu zaman planladığın gibi gitmez. Ak dediğin kara, kara dediğin ak perdelerini seriverir kıymetli manzarana. Kısacık günde nice zorluk seni sabırla beklemektedir. Bu tuzağa düşmek değildir bilesin. Aksine tuzakların varlığından emin olmaktır. İlerlemek isteyen yürümeyi, yolu, yorgunluğu bir iyice hesaplamalıdır. İyiyi ummaktan vazgeçip kötüye de hazırlanmalıdır. İnsan bir işe başlarken en iyi sonucu hayal eder. Bu ona mutluluk bahşeden bir alem inşa eder. Halbuki tatlı hayallere tutunanın hevesi gerçeklerle karşılaştığında kristal bir vazo misali tuzla buz olur. Güçlüklere karşı hazırlıklı kişiyi işlerin işleyişi kolay kolay yıkamaz. Aslında her şey basit bir denkleme işaret eder. Yolun iyiden kötüye, kötüden iyiye varabilir. Sen yolu hesapla, yolda olacaklara dair manzaranı toz pembeye boyama. Karamsar da olma elbette, sadece temkinli ol. Çiftçi toprağa tohumu savururken beklemeyi göze alır. Gelecek günlerde hem güneş, hem yağmur, hem fırtına, hem kuraklık, hem de hastalık saklı olabilir. Her zaman güçlü olmaya çalışmak, asıl gücün anlamına ulaşmayı engeller. Az sonrayı bile bilemeyen insan, çok ötelere dair ince hesaplar yapmak yerine, yaza kavuşursam bahtıma deyip ardına yaslanmalıdır. Beklentileri düşük tutmak, her olumlu gelişmeye sevinmeyi de getirir. Ruhsal dayanıklılığı da güçlendirir. Ölçülü umut, İnsanı dengede tutan bir kalkandır. Direnç her zaman hem kötüye hazırlıklı olup hem de iyiye çok yakın durmakla kazanılır. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. İşini kış tut da yaz çıkarsa bahtına.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, Pazartesi'den Perşembe'ye saat 13'te Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Dünyada insan kalabalığı çok. Bilgi ve becerisi yerinde olan azdır. İş bitirici insan, işe yarayan insandır. İşe yarayan da yararlı olan.

son sığınak. Can Muhammed Mustafa'dır. Dört bir yanda bayrak bayrak.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Hüsnü Hal. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman, üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yer de böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan, yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şey görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası, şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş.

0: Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti anacığı namazdayken küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu pamuk gelmiş. Hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık, kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya. Orada mı, şurada mı derken, kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken, hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş, yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş. Kala kalmış öylece karanlığın ortasında, yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk. Bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına. Pamuğum demiş, sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı. Kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş. Tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış. Sonra da kuzucuğuna. Kuzum, canım pamuğum demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
2: Hadislerin hikayeleri az sonra.

0: canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Allah'ın kutlu elçisi, alemlerin Rabbi Yüce Allah'a en güzel isimleriyle dua eder ve ashabına da öyle yapmalarını tavsiye ederdi. Onlara duanın önemini anlatırken, sizden biri dua ettiğinde Allah'ım dilersen beni affet demesin. Kararlı, azimli bir şekilde ısrarla dua edip istesin. Zira hiçbir şeyi vermek Allah'a güç gelmez dedi. Bir gün Hazreti Peygamber Enes bin Malik ile birlikte mescitte oturuyordu. O esnada namaz kılan bir adama şahit oldular.
1: Allahu Ekber. Subhane Rabbiyel A'la. Subhane Rabbiyel A'la. Subhane Rabbiyel A'la.
2: Buyur ey Allah'ın Resulü. Evet. Evet. Gördüm. Gördüm ey Allah'ın Resulü. Şu köşede namaz kılan adamı diyorsunuz değil mi? Evet, birkaç defa karşılaştık. Az konuşur, iyi birisidir, tatlı dillidir.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
0: Hazreti Peygamber ve Enes bin Malik'in izlediği adam namazını bitirdi ve dua etmeye başladı. Dilinden şu sözler döküldü.
1: Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır. Senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin ey celal ve ikram sahibi. Ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ya hay, kainatı idare eden ya kayyum, senden istiyorum.
2: Ne güzel dua etti değil mi ey Allah'ın Resulü?
0: Kutlu Nebi adamın duasını duymuştu. Bu şekilde dua etmesi Resulullah'ın çok hoşuna gitti. Enes bin Malik'e tebessüm etti ve gözlerini dua eden adama çevirerek şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azamla dua etti buyurdu.
3: Hadislerin hikayeleri.

Her kitap bir yolculuktur insanoğlu için. Bu yolculukta rastlanılan kimi cümlelerse iz bırakır okuyanın ruhunda. Sayfaların arasında bulduğumuz, altını çizmeden geçemediğimiz sözler şimdi sizlerle. Profesör Doktor Soner Duman'ın kitaplarının konu edildiği Kurtarıcı Kurallar, Pazartesiden Perşembe'ye saat 15'te Diyanet Radyo'da.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 12 Mayıs 2026 Salı. Hicri takvime göre 25 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 29 Nisan 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Vahiy katibi Übey bin Ka'b radıyallahu anh. Übey bin Ka'b radıyallahu anh Medine'de doğmuştur. Künyesi Ebul Münzir'dir. Ona bu ismi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vermiştir. Übey bin Ka'b'ın İslamiyet'ten önce okuma yazma bildiği, Tevrat ve İncil'i okuduğu kaynaklarda yer almaktadır. Übey, Musab bin Umeyr'in nezaretinde İslam'a girmiştir. Hazreti Peygamber'in hicretinden sonra onun gözetiminde ayetleri yazan ilk kişinin Übey olduğu söylenmektedir. Übey, Hazreti Peygamber'in

Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'den önceki vahiy katibidir ve zaman içinde İslam devletinin yazıyla alakalı tüm işlerini yürütmeye başlamıştır. Übey radıyallahu anh, Seyyidül Kurra yani Kur'an'ı okuyan ve ezberleyenlerin efendisi olarak tanınmaktadır. Medine döneminde Kur'an'ın tamamını ezberleyen 4 kişiden biridir. Übey, kıraatini Hazreti Peygamber'e arz ederek ondan onay almıştır. Bu nedenle okuyuşla alakalı ihtilaflarda Übey'e başvurulmuştur. Kur'an'ın toplandığı ve çoğaltıldığı heyetlerde görev almış, pek çok kişiye Kur'an öğretmiştir. Sıtma hastalığından muzdarip olan Übey, sıtma nöbeti sırasında Medine'de vefat etmiştir.

0: Bir hadis. Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun. Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimse, her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Her mekanın bir ruhu vardır. Tarihi olaylar şimdi bizim için birer hatıra olsa da, mekanlar yaşananların izlerini her daim taşır. Sizi bir yolculuğa davet ediyoruz şimdi. Eserleriyle tarihe meydan okuyan ecdadımızın hatıralarına bir yolculuk. Necip Karakaya'nın hazırlayıp sunduğu Tarih ve Mekan, hafta içi her gün saat 16'da Diyanet Radyo'da.
1: Geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Haberler az sonra.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Her türlü ayrıcalığa, ayrımcılığa son verdik ifadesini kullanarak eşitlik vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa ihtiyacını da hatırlattı. Yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkanıyla önümüzde duruyor dedi. Yeni sivil bir anayasayla bambaşka hukuk mantığına kavuşacağız ifadelerini kullandı. Belçika Kraliçesi Matilda ekonomik temaslar kapsamında İstanbul'da diplomasi ve teknoloji trafiği yürüttü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la dün Bahçettin Köşkü'nde bir araya gelen Kraliçe Matilda, öncesinde Baykar tesislerini ziyaret ederek milli sihalar hakkında bilgi aldı. Kraliçeye Bayraktar Kızıl Elma'nın maketi hediye edilirken, görüşmelerde Türkiye-Avrupa İşbirliği mesajı öne çıktı. Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki çıkmaz devam ediyor. Washington'ın savaşı bitirme taslağına Tahran'dan sert ret geldi. Trump, İran'ın yanıtını tamamen kabul edilemez diye nitelendirirken, İran ise Amerika Birleşik Devletleri'nin taleplerini teslimiyet dayatması olarak tanımladı. Hürmüz Boğazı, yaptırımlar ve güvenlik garantileri üzerindeki kriz derinleşirken, Netanyahu'nun Amerikan yaptırımına ihtiyacımız yok çıkışı da dikkat çekti. Hantavirüs vakaları nedeniyle İspanya'nın Kanarya Adaları'na demirleyen Hollanda bandıralı gemiden tüm yolcular tahliye edildi. Virüs gemide 3 kişinin ölümüne, 5 kişinin de entübe edilmesine sebep olmuştu. Testi pozitif çıkan Fransız uyruklu bir yolcu daha olduğu öğrenildi. 2 Amerikan vatandaşının durumu da şüpheli. Tahliye edilen 3 Türk vatandaşı ise İstanbul'a getirildi. Test sonuçlarının negatif çıktığı ama diğer yolcular gibi 6 hafta karantinada kalacakları duyuruldu. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'a kurbanlık hayvan girişlerine bu gece itibariyle izin verildi. Türkiye'nin dört bir yanındaki hayvan pazarlarındaysa hareketlilik sürüyor. Vatandaşlar bütçelerine uygunluk kurbanlık arayışında. Pazarlarda kıran kırana pazarlıklar yaşanırken, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla bıçak ustaları siparişleri yetiştirebilmek için mesaiye başladı. Türkiye Diyanet Vakfı bu yıl kurban emanetleriyle birlikte Kur'an-ı Kerim'de ulaştıracak. Bir Kurban Bir Kur'an kampanyasıyla hayırseverlerin destekleriyle 19 ülkede 42 bin mushaf ihtiyaç sahiplerine hediye edilecek. Kampanyaya kurban bağışı esnasında katılınabildiği gibi Kur'an yazıp 43-33'e kısa mesaj göndererek de destek verilebiliyor. Kurban Bayramı'na sayılı bir zaman kala milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağına çevrildi. 4000 liralık ikramiyenin her zaman olduğu gibi bayram öncesi hesaplara yatırılması için çalışma yürütülüyor. Durum netleşmese de bayram ikramiyelerinin bayramdan önceki hafta 18-22 Mayıs tarihleri arasında yatması bekleniyor. Ordu'da yaşayan %85 engelli Murat Altınoğlu, küçük simit tezgahında kocaman bir iyiliğe imza atıyor. Altınoğlu başlattığı askıda simit uygulamasıyla her gün ihtiyaç sahiplerine ücretsiz simit dağıtıyor. 4-6 yaş Kur'an kursları tanıtım ve etkinlik tırı yurdun dört bir yanını gezmeye devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Malatya'nın farklı ilçelerinde düzenlenen 4-6 yaş Kur'an kursları tanıtım ve etkinlik tırı programları çocuklar ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Taren'de, Yazıhan ve Doğanşehir ilçelerinde 4-6 yaş Kur'an kurslarının eğitim modeli, müfredatı ve fiziki imkanları hakkında bilgilendirme yapıldı. Çocuklar için hazırlanan etkinlik alanlarında ise çeşitli atölye çalışmaları, oyun ve değerler eğitimi faaliyetleri gerçekleştirildi.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 22, İstanbul 24, İzmir 28, Antalya 23, Eskişehir 25, Trabzon 19, Erzurum 17, Diyarbakır 27 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 42, Kudüs 32, Lefkoşa 26, Girne 24, Gazimagosa 27, Saraybosna 19, Gümülcine 24 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamünaleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar. Ben Mehmet Emin Aydan Hulkuş'un isimli ilahi dinlemek istiyorum. Sizleri dinlemek çok keyifli. Alışkanlık yaptınız gerçekten. Bu ilahi kızım Melek Yağmur, oğlum Muhammed Emrem ve Alp Emir'im için istiyorum, minik oğlum için. Bir de tüm Diyanet Radyo çalışanlarına ve dinleyenlerine gelsin. Kayseri Melikgazi'den ulaşıyorum. Hatice isim. Hayırlı günler.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo dinleyicileri. İstanbul'dan yayına katılıyorum. Ne zaman anarsam seni ilahesini, canım babam için istiyorum. Çalabilirseniz sevinirim. Herkese iyi dinlemeler.

Selamünaleyküm. El açanlar mahrum kalmaz ilahisini. Şu anda Diyanet Radyo dinleyen ve çalışanları için istiyor. İyi yayınlar diliyorum. El açan

0: Merhaba Diyanet Radyo, ben İstanbul'dan Rabia. Bugün size eşimle birlikte dinliyoruz.
1: Merhaba Diyanet Radyo, ben Samet. Eşref Ziya'dan Sevda dedim ilahi, seni çok sevdiklerimize gönderirseniz seviniriz, iyi yayınlar.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Reklam.
4: Selamun aleyküm Diyanet Radyo. Derman arardım derdime. Derdim bana dermanıymış ilahisini. Bütün Türkiye ve torunlarım için istiyorum. Derman.

nimetler şeklinde algılayanlar, en sevdikleri şeyleri bile gözlerini kırpmadan Allah yolunda harcamaktan geri durmayacaklardır. Malın hayır getirmesini hak ederek kazanılmasına bağlayan Allah Resulü, şer getirmesini ise hak etmeden hırsla elde edilmesine ve ona tamah gösterilmesine bağlamaktadır. Huneyn ganimetlerinin dağıtılması esnasında kalplerini İslam'a ısındırmak için kendisine mali yardım yapılanlardan Hakim bin Hizam, ganimetten kendisine düşen payı aldıktan sonra onunla yetinmeyerek Allah Resulüne tekrar gelmiş ve biraz daha istemişti. Hazreti Peygamber bu şekilde 3 kez üst üste kendisine müracaat eden Hakim'i hiçbir defasında boş göndermemiş, ancak sonuncusunda ona şu öğüdü vermiştir. Ey Hakim! Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala engin bir gönülle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamah dolu bir kalple bu malı isterse, tıpkı yiyip de doymayan bir kimse gibi, onun için malın bereketi kaçar. Veren el, alan elden üstündür. Efendimizin bu nasihatini alan Hakim, o günden sonra kimseden bir şey istememiş, hatta payına düşen malları bile almamıştı. Netice olarak ümmetinin hırsla mal peşinden koşmasını hoş karşılamayan Peygamberimiz, ellerinde bulunan nimetlerin kıymetini bilmeleri konusunda sürekli uyarılarda bulunmuştur. Bazen zenginlik mal çokluğu değil, gönül tokluğudur buyurarak zenginliğin maldan ibaret olmadığını vurgulamış, bazen de sizden her kim ruhen ve bedenen sağlıklı olup günlük yiyeceği de yanında olursa dünya onun olmuş gibidir buyurarak sağlıklı ve huzurlu bir yaşamın her şeyden daha önemli olduğunu bildirmiştir. Ayrıca sizden maddi yönden daha aşağı olanlara bakın, sizden yukarıda olanlara bakmayın. Bu Allah'ın nimetlerini küçümsememeniz için daha uygundur tavsiyesiyle müminlere kanaat ve şükür değerlerini salık vermiştir. Şu halde dünyevileşmek, Allah'ı ve ahireti unutarak büyük bir hırsla dünyaya sarılmak, hiç yok olmayacakmış gibi dünya malına düşkün olmaktır. Dünyevi imkanları elde etmek ya da zengin olmak, dünyevileşmek değildir. Yeter ki insan elde ettiği maddi imkanların mahkumu olmasın. Onları Allah'ın rızasına uygun bir şekilde kullanabilsin. Allah Resulü'nün üzerinde durduğu temel nokta budur. Nitekim sahip olduğu malın hakkını verip şükrünü eda eden kimseler için zenginliğin olumsuz olması bir yana faydalı yönüne de işaret ederek şöyle buyurmuştur. Takva ehli kimseler için zenginliğin bir zararı yoktur. İyi insan için iyi mal ne güzeldir.

Her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yer de böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şeyi görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası. Şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş. Hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık. Kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya. Orada mı şurada mı derken. Kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken. Hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş. Yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş. Kala kalmış öylece karanlığın ortasında. Yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk, bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına, pamuğum demiş sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı. Kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş. Tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış. Sonra da kuzucuğuna. Kuzum, canım pamuğum demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Dinim İslam. Temel bilgiler.
1: Selamlar, sevgiler değerli Diyanet Radyo dinleyenleri. Ben Uğur Subaşı. Şu saat itibariyle Din ve Hayat programıyla radyonuzdayım. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Dinim İslam adlı eserini bugün kulaklarınıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinden, Medine döneminden bahsetmeye devam ediyoruz. Hac konusuyla sizlerle birlikteyiz ilk olarak. Sevgili dostlar, hicretin 9. yılı olmuş, hac mevsimi gelmişti.

0: Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekir'i hac emiri tayin etti. Hazreti Ebubekir 300 kişilik bir hacı kafilesiyle birlikte yola çıktı. Resulullah o yıl hacca gitmemiş, Medine'de kalmıştı. Kafile yoldayken Tevbe suresinin müşriklerle ilgili bazı hükümleri düzenleyen ilk 28 ayeti nazil oldu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz yeni inen bu ayetleri bildirmesi için Hazreti Ali'yi görevlendirdi. Hazreti Ali kafileye yetişti. Bayram günü Mina'da bu ayetleri okudu. Ardından şu açıklamayı yaptı. Kafirler ebedi kurtuluşa eremeyecek ve cennete giremeyecektir. Bu yıldan sonra müşrikler hac edemeyecek ve Mescid-i Haram'a yaklaşamayacaktır. Kimse Kabe'yi çıplak tavaf edemeyecektir. Peygamber Efendimizle antlaşmaları bulunanlar, antlaşmanın süresi bitinceye kadar haklarını kullanabilecekler, daha sonra Müslüman olmadıkları takdirde can güvenlikleri kalkacaktır. Bu açıklamadan kısa bir müddet sonra orada bulunan müşrikler İslam'ı kabul ettiler. Böylece Mescid-i Haram sadece Müslümanlara ait bir mekan oldu sevgili dostlar. Ertesi yıl Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hac için Medine'den Mekke'ye yola çıktığında beraberinde 100.000'den fazla Müslüman vardı. Bu hac o güne kadar yapılmış haclardan hiçbirine benzemiyordu. Çünkü bu hacca hiçbir putperest katılamıyor, hacıların tamamı tek olan Allah'a inanan insanlardan oluşuyordu. Sonraları Veda Haccı diye isimlendirilen bu hac esnasında Peygamber Efendimiz Arafat'ta İslam'ın temel ilke ve kurallarını açıkladığı bir hutbe okudu. İnsanların sahip olduğu hakların ve görevlerin açıklandığı bu hutbe adeta Resulullah'ın ümmetine vasiyetiydi. Hutbe genel olarak Müslümanların sosyal hayatıyla ilgili önemli ilkelere dikkat çekmekte, Kur'an ve sünnete sıkı sıkıya sarılmanın gerekliliğini vurgulamaktaydı. Sevgili dostlar, Veda Haccı'ndan 3 ay kadar sonraydı. Peygamber Efendimiz ateşli bir hastalığa yakalandı. Zayıf ve takatsiz olmasına rağmen vefatından 3 gün öncesine kadar namazlarda imamlık yapmaya devam etti. Son günlerinde ise yerine Hazreti Ebubekir'in imamlık yapmasını istedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cemaate katılamayışı ashabı derin bir üzüntüye sevk etmişti. Bir gün Peygamber Efendimiz hastalığının biraz hafiflediğini hissetti. Güçsüz olmasına rağmen kalktı ve yeğenleri Hazreti Ali ve Fazıl bin Abbas'ın kollarına giderek mescide geldi. Hazreti Ebubekir namaza başlamıştı. Resulullah namazı onun yanında oturarak kıldı. Hastalığı bir şiddetlenip bir hafifliyordu. Bir sabah kendinde biraz güç hissederek odasından mescide açılan kapının perdesini kaldırdı. Ashabının sabah namazı kıldığını gördü. Bu manzara çok hoşuna gitti. Cemaat de onu fark etmişti. Herkes sevinçten kendinden geçti. Ama hiç kimse yerini terk etmedi ve namazdan çıkmadı. Peygamber Efendimiz tebessüm ederek yerine geri döndü. Sahabe-i kiram Peygamber Efendimizin mübarek yüzünü bundan sonra bir daha göremedi. O gün hastalığı tekrar alevlendi. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o günlerde elinde bulunan bütün parası 7 dirhemdi sevgili dostlar. Hastalığın sıkıntısı arasında bunu hatırladı ve Hazreti Ayşe annemize "O paralar nerede?" diye sordu. Ardından sözlerine şöyle devam etti. "Muhammed Allah'ın huzuruna ne yüzle varacak? Git ve onları Allah yolunda dağıt." İkindi vakti yaklaşmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gün boyunca tekrar tekrar kendinden geçmiş, sonra yine kendine gelmişti. İstırabı çok fazlaydı. Hazreti Ayşe Resulullah'ın başını kolları ve dizleri üzerine dayadı. O sırada Peygamber Efendimiz alçak bir sesle "En yüce dosta" dedi. Bu sözler Hazreti Ayşe'nin ondan duyduğu son sözlerdi. Tarih 13 Rebiyülevvel 11, 8 Haziran 632 Pazartesi gününü gösteriyordu. Kainatın sevgilisi son nefesini verdi. Cenaze namazı gruplar halinde imamsız olarak kılındı. Hiçbir peygamber vefat ettiği yerin dışında bir yere gömülmemiştir hadisine dayanılarak vefat ettiği yere, Hazreti Ayşe'nin odasına defnedildi. Tabii ki bedeni oraya, manevi kişiliği ise izini takip edenlerin yüreklerine. Sevgili dostlar, programımızı bugün Yunus'un bir dörtlüğüyle bitiriyoruz. Aşık Yunus ne eder dünyayı sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz, gümansız. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Bir sonraki programda görüşmek üzere sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: annelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken, bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken, yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken, yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

Ayrımcılığa, ayrımcılığa son verdik ifadesini kullanarak eşitlik vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa ihtiyacını da hatırlattı. Yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkanıyla önümüzde duruyor dedi. Yeni sivil bir anayasayla bambaşka hukuk mantığına kavuşacağız ifadelerini kullandı. Belçika Kraliçesi Matilda ekonomik temaslar kapsamında İstanbul'da diplomasi ve teknoloji trafiği yürüttü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la dün Bahçettin Köşkü'nde bir araya gelen Kraliçe Matilda, öncesinde Baykar tesislerini ziyaret ederek milli sihalar hakkında bilgi aldı. Kraliçeye Bayraktar Kızıl Elma'nın maketi hediye edilirken, görüşmelerde Türkiye-Avrupa İşbirliği mesajı öne çıktı. Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki çıkmaz devam ediyor. Washington'ın savaşı bitirme taslağına Tahran'dan sert ret geldi. Trump, İran'ın yanıtını tamamen kabul edilemez diye nitelendirirken, İran ise Amerika Birleşik Devletleri'nin taleplerini teslimiyet dayatması olarak tanımladı. Hürmüz Boğazı, yaptırımlar ve güvenlik garantileri üzerindeki kriz derinleşirken, Netanyahu'nun Amerikan yaptırımına ihtiyacımız yok çıkışı da dikkat çekti. Hantavirüs vakaları nedeniyle İspanya'nın Kanarya Adaları'na demirleyen Hollanda bandıralı gemiden tüm yolcular tahliye edildi. Virüs gemide 3 kişinin ölümüne

0: kişi ise İstanbul'a getirildi. Test sonuçlarının negatif çıktığı ama diğer yolcular gibi 6 hafta karantinada kalacakları duyuruldu. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'a kurbanlık hayvan girişlerine bu gece itibariyle izin verildi. Türkiye'nin dört bir yanındaki hayvan pazarlarında ise hareketlilik sürüyor. Vatandaşlar bütçelerine uygunluk kurbanlık arayışında. Pazarlarda kıran kırana pazarlıklar yaşanırken, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla bıçak ustaları siparişleri yetiştirebilmek için mesaiye başladı. Türkiye Diyanet Vakfı bu yıl kurban emanetleriyle birlikte Kur'an-ı Kerim'de ulaştıracak. Bir kurban, bir Kur'an kampanyasıyla, hayırseverlerin destekleriyle 19 ülkede 42 bin mushaf ihtiyaç sahiplerine hediye edilecek. Kampanyaya kurban bağışı esnasında katılınabildiği gibi, Kur'an yazıp 43-33'e kısa mesaj göndererek de destek verilebiliyor. Kurban Bayramı'na sayılı bir zaman kala milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağına çevrildi. 4000 liralık ikramiyenin her zaman olduğu gibi bayram öncesi hesaplara yatırılması için çalışma yürütülüyor. Durum netleşmese de bayram ikramiyelerinin bayramdan önceki hafta 18-22 Mayıs tarihleri arasında yatması bekleniyor. Ordu'da yaşayan %85 engelli Murat Altınoğlu, küçük simit tezgahında kocaman bir iyiliğe imza atıyor. Altınoğlu başlattığı askıda simit uygulamasıyla her gün ihtiyaç sahiplerine ücretsiz simit dağıtıyor. 4-6 yaş Kur'an kursları tanıtım ve etkinlik tırı yurdun dört bir yanını gezmeye devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Malatya'nın farklı ilçelerinde düzenlenen 4-6 yaş Kur'an kursları tanıtım ve etkinlik tırı programları çocuklar ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Darende, Yazıhan ve Doğanşehir ilçelerinde 4-6 yaş Kur'an kurslarının eğitim modeli, müfredatı ve fiziki imkanları hakkında bilgilendirme yapıldı. Çocuklar için hazırlanan etkinlik alanlarında ise çeşitli atölye çalışmaları, oyun ve değerler eğitimi faaliyetleri gerçekleştirildi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 22, İstanbul 24, İzmir 28, Antalya 23, Eskişehir 25, Trabzon 19, Erzurum 17, Diyarbakır 27 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 42, Kudüs 32, Lefkoşa 26, Girne 24, Gazimagosa 27, Saraybosna 19, Gümülcine 24 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Dinleyeceğiniz program bir tekrar yayındır.
1: Gülniyaz. Sunanlar İbrahim Bildir, Doktor Agah Tersin.

Efendim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Salatü selam, iki cihan serveri, alemlere rahmet Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, âline, ashabına olsun. Efendim Günniyaz programımız başladı. Biz sizleri hoş bulduk, sizler de programımıza hoş geldiniz. Bestelerimiz gül koksun, güftelerimiz niyaza dursun, sohbetimiz Gülniyaz olsun diyoruz. Efendim sunucunuz ben İbrahim Bildir. Yine mikrofon başında bu haftada

0: sizlerle birlikteyim. Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Programımızda birbirinden güzel eserleri, ezgileri sizlere ulaştırmak üzere kıymetli sazendelerimiz bizlerle birlikte Ud'da Hüseyin Yıldır'ı dinleyeceğiz. Kanun'da Emin Bayram'ı, cello'da Yiğit Ateş'i dinleyeceğiz. Onlar da stüdyomuzda hazır bekliyorlar. Sesimizi sizlere teknik masada Samet Korkut kardeşim ulaştıracak ve programımızı da Reyhan Sevinç hanımefendi hazırladı. Onların da selamlarını sizlere iletiyorum. Her bölümde olduğu gibi bu bölümde de o güzel yorumuyla, icrasıyla, bizlere aktardığı bilgilerle kıymetli sanatçımız Doktor Agah Terzi bizlerle birlikte. Kıymetli üstadım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum İbrahim'cim. Sen nasılsın? İyisin inşallah.
0: Hamdolsun bizler deyiz. Bir hafta aranın ardından özlemimizi giderdik. Mikrofon başına geçtik. Dinleyenlerimizle kavuştuk.
1: Elhamdülillah. Şükürler çok olsun şükür. Kavuşturana.
0: Bu bölümde de diğer bölümlerde olduğu gibi kıymetli üstadım, kıymetli bestekarlarımız, sanatçılarımızdan bahsedeceğiz. Sohbetimize başlamadan şöyle dinleyenlerimize güzel bir ilahi ulaştırsak ne güzel olmaz.
1: Eyvallah. Bugün direkt bir eserle başlayalım. Bir şuul seslendirelim bugün.
0: Buyurun.
1: Beyati makamında bir şuul, Nad-ı Ali diye bilinir İslam coğrafyasında. Bunu seslendirmeye çalışalım arkadaşlarımızla.
0: Günyaz programımızın bu bölümünün ilk ilahisi sizlerle.

0: Gülniyaz.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Gülniyaz programında bildiğiniz üzere kıymetli bestekarlarımızı, kıymetli sanatçılarımızı manevi olarak programımıza konuk alıyoruz. Kadim musiki mirasımızı gelecek nesillere ulaştırmada bir kum tanesi, bir zerre, bir katre kadar bir etkimiz olur mu acaba diye düşünerek, aynı zamanda bir arşiv niyetiyle bu programı hem sizlere ulaştırıyoruz hem de arşivlerde yer alsın istiyoruz. Çünkü sadece bestekarlarımızın, sanatçılarımızın eserlerini değil, aynı zamanda hayat hikayelerini de sizlere ulaştırma gayretindeyiz. İşte bu bölümde de yine kıymetli bir bestekarımızı konuk edeceğiz, konu edeceğiz. Ama acaba kim?
2: Efendim, Hafız Kemal Tezergil Üstad'ı bugün yad edelim, konuşalım. Çünkü yakın tarihte vefat etmiş çok kıymetli bir hafız, musiki, şinas, bestekar. Malumunuz olduğu üzere yaşadığı dönem itibariyle 1926 doğumlu bir isim. 96 yılında Alem-i Cemal'e göçmüş. Tekke musikisinin en zor icra edildiği dönemlerde yaşamış bir isim. Belki dinleyenlerden bilmeyenler olabilir, tekke musikisi niye bu dönemlerde zor icra edildi diye. Sadece tekke musikisi değil, klasik Türk müziğinin de zorluk yaşadığı dönemler. Bilhassa

0: ve tekke musikisi faaliyet alanı bırakılmayarak veyahut da resmi kurumlarda öğretilmeyerek yok olmaya terk edilmek istendi. Evet. Tabii bu istendi diye böyle olmadı. Birçok kanunlar çıkarıldı. Tabii bunun sonucunda da yasal olarak icra alanı bulamayan tekke musikisi özelinde bir musiki gizli yapılan zikir meclislerinde icra ettirilerek devam ettirilmiş ve önceki dönemlere nazaran nispeten az sayıda eser meşk usulü yoluyla birbirine aktarılırken en azından bir devamlılık sağlanabilmiş. Önceki dönemler kadar zengin olmasa da bu çabalar sayesinde bir devamlılık sağlanmış tekke musikisi özelinde. Kemal Tezergil de tam bu dönemde yaşamış bir musiki icracısı ve bestekar. 1926 senesinde Fatih Karagümrük'te doğdu. İstanbul'un son dönemindeki önemli seslerinden olmakla birlikte çok önemli bir Mevlid Han ve hafız bir zattan bahsediyoruz. 5 çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak Bursa'da dünyaya geliyor. Ancak tabii o zamanki yaşam şartlarından dolayı Kemal Tezergil ailesine maddi anlamda destek olmak için okulu bırakıp bir çivi fabrikasında çalışmaya başlıyor.
1: İyi yaşasını kazanmak zorunda.
0: Bir de
1: o dönemden bahsediyorsunuz. Çok da izleyicisi, dinleyicisi olamayan.
0: Tabii 1930'lu yıllar tabii. Yani. Evet. Tabii o noktaya kadar musikiyle bir hemhal olması yok. Ancak bu çivi fabrikasında çalışırken kötü bir olay yaşıyor. Tabii. Sol elinin 3 parmağını makineye kaptırıyor. Yani elinden 3 parmak pres makinesine kaptırınca Karagümrük Cerrahi Dergahı'nın şeyhi Muzaffer Ozak Efendi de buna şahit oluyor, kulağına geliyor. Çünkü dayısı, Kemal Tezergil'in dayısı. Hemen yeğenini himayelerinde alıyor. Kur'an eğitimine yönlendiriyor. Yani çalışmayı bıraktırıyor. İaşesini sağlıyor. Kur'an-ı Kerim eğitimi ve hafızlık için Fatih'te Kösü Ömer Efendi diye tanınan hocaya emanet ediyor. Orada hafızlığını tamamladıktan sonra da İsmail Efendi'den talim ve kıraat dersleri alıyor Kemal Tezergil. Aslında hiç musikiyle alakası yokken çalışmak için girdiği fabrikada parmaklarını kaybedince onu himaye eden dayısının vesilesiyle hem hafız oluyor hem de bu vesileyle de musiki dünyasının içerisine girmiş oluyor.
1: Tam bu hayatındaki kırılma noktasında bir virgül koyalım. Bir sonraki esere hemen geçelim. Önümdeki notlarda güfte ve beste hafız Kemal Tezergil'e evet, ait diye yazıyor. Evet. Yani güftekarlığı da var.
0: Tabii, tabii ki.
1: Hangi eserdir üstadım? Bir Uşak İlahi
0: Divan diye. Divan dururum, rükû ederim diye bildiğimiz, aşina olduğumuz. Bilhassa can musikisinde çok okunur. Sırf tekkelerde değil. Uşak bir ilahi. Onu seslendirelim isterseniz.
1: Eyvallah. Buyurun efendim. Dinliyoruz.
0: Eyvallah.

0: Gülniyaz.
1: Efendim Gülniyaz programındasınız, Diyanet Radyo'dasınız. Programımızın bu bölümünün yarısına geldik sayılır. Programımızda bu bölümde Hafız Kemal Tezergil Üstad'dan bahsediyoruz. Biz bestekarlığından bahsedecektik ama az önceki eserde güftesini de dinlemiş olduk.
2: Tabii ki. Tabii
1: müsaade
2: ki.
1: Ederseniz ben bir kez daha bu güftenin dizelerini seslendirmek isterim. Divan dururum, rükû ederim, secde ederim. Birsin Allah'ım, aman Allah'ım. Yaradan sensin, yaşatan sensin, hem Rezzak sensin. Birsin Allah'ım. Dualar sana, niyazlar sana, ibadet sana. Birsin Allah'ım, aman Allah'ım. Aşık zikreyler, halim fikreyler, daim şükreyler. Birsin Allah'ım, aman Allah'ım. Dua niyetine ne güzel sözlerdir, öyle değil mi?
2: Amin. İnsanın içini ferahlatıyor. Evet, teslimiyet.
1: Ne güzel. Gerçekten çok güzel. Bestekarlığın

0: Efendi'den talim ve kıraat dersleri okuduktan sonra Fatih Camii'nde, Arap Camii'nde, son olarak da Ağa Camii'nde müezzinlik görevlerinde bulunmuş kıymetli bir hafız. İlk musiki talim ettiği üstadları ise Cahit Gözkan ve Hulusi Gökmenli. Bu iki üstadın da ön ayak olması ile Saadettin Heper'e de talebe olmuş. Ondan da Mevlevi ayinleri meşketmiş kıymetli bir isim Hafız Kemal Tezergil. Tabii Muzaffer Efendi'nin 1978 yılından itibaren yurt dışı seyahatleri çok fazla var. İrşat faaliyetlerinde bulunduğu ziyaretlerde kendisine iştirak etmiş Hafız Kemal Tezergil. Başta Kur'an-ı Kerim kıraati olmak üzere okuduğu ezanlarla, kasidelerle, ilahilerle bütün zikir meclislerinde unutulmaz izler bırakmış bir isim. Mevlevi ayinlerine de vakıf olan Hafız Kemal Tezergil birçok Mevlevi grubunun yurt dışı programlarına da iştirak etmiş. Onların icralarında kendi sesiyle bir renk katmış. Tabii dini formların hemen hepsinde mükemmel bir icraya sahip bir isimdi Hafız Kemal Tezergil. Sesi ve tavrı gerçekten çok kendine mahsus bir isimden bahsediyoruz.
1: Günümüze kayıtları ulaşmış olarak var mı acaba?
0: Tabii. Bilhassa malum sosyal medya hesapları var.
1: Evet.
0: İsmini söyleyebiliyor muyuz bilmiyorum işte. Kırmızı amblemli.
1: Buyurun. Evet. Neler vardır acaba içeriklerinde?
0: İşte orada Hafız Kemal Tezergil diye yazarsa eğer dinleyicilerimiz birçok kasidesini, ezanını, mevlidini oradan dinleyebilirler. Yakın tarih olduğu için kayıtları bir şekilde kasetlerden, bantlardan günümüze ulaşmış.
1: İnternet ortamında dinleyicilerimiz yine bulabilirler yani.
0: Evet.
1: İnternet ortamında aratmaya gerek kalmadan hemen bir eser daha, bir ilahi daha.
0: Bir bestesini daha seslendirelim Hazretim.
1: Hazır söz etmişken.
0: Bu eser, bakayım notunu olması lazım. Amerika'da bestelediği bir eser. New York'ta bestelemiş 1983 yılında. Biraz evvel bahsettik ya yurt dışı seyahatleri var diye. Bir Amerika seyahatinde bestelemiş Hüseyin'i bir ilahi. Bunun Hicaz halini okumuşluğumuz var. Radyoda da dönüyor. Ya vasiyal mağfiret diye. Bu Hüseyin'i makamında bestelemiş üstad bunu tekrar.
1: Bir de Hüseyin'i makamında kayıtlara geçsin o halde.
0: Eyvallah.
1: Buyurunuz efendim.

0: Gülniyaz.
1: Efendim, Diyanet Radyo'dasınız. Gülniyaz programımız devam ediyor. Programın bu bölümünde bizleri dinlemeye başlayan, bu bölümünde katılan kıymetli dinleyicilerimizi hatırlatalım. Programı kaçırdık diye lütfen üzülmeyin. Diyanet Radyomuzun internet sitesinde arşiv programlar bölümünde Gülniyaz programının şimdiye kadar yayınlanmış tüm bölümlerine ulaşabilirsiniz. Tıpkı Diyanet Radyolarımızda yayınlanan diğer programlara olduğu gibi aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızı da takip etmenizi tavsiye ediyoruz, rica ediyoruz efendim. Çünkü orada paylaştığımız afişler, gönderilerin altına yazdığınız yorumlar bizler için çok kıymetli geri dönüşler aslında. Programlarımıza yön verebileceğimiz, sizlerin isteklerine, sizlerin düşüncelerinize kulak verebileceğimiz elimizde bir çıktı oluyor, bir geri dönüş oluyor bizler için. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, takiplerinizi esirgemezseniz çok da mutlu oluruz. Gülniyaz programının bu bölümünün yarıdan sonraki kısmı, artık sonlara doğru yaklaşıyoruz. Bu bölümümüzde Hafız Kemal Tezergil Üstad'dan bahsediyorduk. Onun eserlerini Doktor Agah Terzi yorumuyla dinliyoruz. Kıymetli saz sanatçılarımız da eşlik ediyorlar. Hemen onların da isimlerini bir kez daha zikretmek isterim. Stüdyomuzda Hüseyin Yıldır'ı Ud'da dinliyoruz. Emin Bayram kanunuyla bizlere eşlik ediyor. Ve cellosuyla Yiğit Ateş bizlerle birlikte. Doktor Agah Terzi'nin icrası ve verdiği bilgilerle Gülniyaz programımıza devam ediyoruz. Üstadım, Hafız Kemal Tezergil diyorduk.
2: Evet.
1: Hayatıyla alakalı, programımızın bundan sonraki bölümüyle alakalı neler dersiniz?
2: Şimdi üstadın çok öne çıktığı, temayüz ettiği bir vasfı vardı. Bilhassa mevlid ve musiki meclislerinde aranan bir zat olmakla birlikte tekkelerde zikir esnasında çok kıymetli bir yeri olan kelime tevhid zikri esnasında perde kaldırma dediğimiz bir icra vardır. Bunu bir zakir yapar. Kelime-i tevhid dediğimiz tekkelerde la ilahe illallah, la ilahe illallah diye devam ederken bu her perde kaldırma vesilesiyle bir ses yukarı çıkar. Daha doğrusu yarım ses, yarım ses kaldırmak. Bu çok büyük ustalık ister. Her hafızın yapabildiği, her icracının yapabildiği bir şey değildi. Hatta biraz evvel dediğim gibi kayıtlarına ulaşabilirsiniz diye bu perde kaldırma kayıtları da var. Örneğin şöyle yapardı. Diyelim kelime-i tevhid devam ediyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Bu devam ederken üstüne

0: tabii alttan zakirler bu sefer. La ilahe illallah, yarım ses yukarıdan bu sefer onun verdiği işaretle zikir devam eder. Böyle yarım perde yarım perdeye gider. 3-4 defa perde kaldırır. 2-3 defa da perde indirimi yapılarak bu icradaki hem cezbeyi arttırıcı hem şevki arttırıcı bir unsur halinde buna perde kaldırma dediğimiz şimdi bir icra.
1: Dinleyicilerimize aslında uygulamalı olarak gösterdiniz. Ben kendimi çok zor tuttum. Keşke o zakirler gibi olabilsem de musiki bilgim biraz olsa da eşlik edebilsem diye ağzınıza sağlık kıymetli
0: üstadım. Eksik olmayın. Yani tabii hakkı seven aşıkların eğlencesi tevhid olur demiş Niyazi Mısri. Buradaki eğlence aslında iştigali, meşgalesi kastındadır ama hadi biz onu bugünkü bu anlamıyla da anlayalım. Hakkı seven aşıkların eğlencesi, can şenliği tevhid ile. Yani. Kelime-i tevhidle olur. Bu manada bu perde kaldırmalar işte bu neşvenin, cezbenin arttırılması için gerçekten önemli icralar. Üstad da bu hususta çok önemli mahirdi. Çok güzel bir kaside icracısıydı. Tabii yine son yıllarda neredeyse unutulan İstanbul geleneği olan günümüzde de gündeme gelen Enderun usulü teravihte de çok üstad mahir bir isimdi, aşinaydı ve hakkıyla Enderun usulü teravihte müezzinlik görevini yerine getirirdi. Tabii uzun yıllar devam eden musiki eğitimi ve Allah vergisi kabiliyetiyle birçokça beste de yapmıştır ve bu ses, iki eserini seslendirdik. Birazdan Allah izin verirse üçüncü bestesini de seslendireceğiz. Bunların çoğu da ilahi formunda. Ancak bir de Mevlevi Ayini bestesi de var, ancak onu programımızda seslendiremeyeceğiz uzun olduğu için. Tabi Üstad 1926 idi doğum tarihi, 1996 tarihi.

0: aleyhine kadar bir ömür Rabbim ona tayin etmiş. 15 Kasım 1996 tarihinde de bir kanser hastalığının tedavisi esnasında, tedavi sonunda kanser sebebiyle vefat ediyor. İstanbul'da defnediliyor. Allah gani gani rahmet eylesin. Ben bizzat kendim kendisinden hayatta olmadığı halde, göremediğim halde, onu hayatta göremediğim halde çok istifade ettim. Kayıtlarını dinledim, taklit etmeye çalıştık, cezbeye geldik, coştuk. İşte musikinin böyle bir güzel tarafı da var. Yapmış olduğu icralar, kendisi alemi cemale göçtükten sonra da arkada kalanlara bir faydası oluyor, bir sevap kazanmaya da vesile olur. Allah razı olsun
1: diyorum. Ne kadar doğru bir teşbih olur bilmiyorum. Affedin ne olur beni ama sadaka-i cariye denir.
0: Tabii ki, kesinlikle.
1: Kendinden sonra
0: Allah dedirtiyor.
1: Ya
0: Allah ya, dedirtiyor.
1: Ya ne güzel. Ne kadar kıymetli, öyle değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Hem musiki mirasımıza bir taş daha koyuyor, o binayı yükseltmek için. Sizin bir sözünüz vardır. Musiki, bizim musikimiz bir öncekini reddetmez.
0: Tabii ki.
1: Onunla beraber büyüyerek, yayılarak genişler. Bir öncekini reddetmez diye söylemiştiniz.
0: Elbette.
1: İşte
0: elbette.
1: O büyük mirasa taş koyan, taş koyan derken o binayı yükseltmek için, güzelleştirmek için emek sarf eden kıymetli sanatçılarımızdan bir tanesiydi. Hafız Kemal Tezergil Üstad'ı bu programımızda konu ettik. Hayatını konu ettik, programımıza konu kaldık. Ben Samet Bey'e bakıyorum, programımız bitmek üzere diye söylüyor Üstad.
0: Evet, bayağı bir...
1: Ne çabuk geçti.
0: Üstadları konuşurken zaman hızlı geçiyor.
1: Rabbim hepsine rahmet etsin, gani gani rahmet eylesin. Onları bu program vesilesiyle de olsa dinleyenlerimize ulaştıran siz kıymetli sanatçılarımızdan Rabbim razı olsun.
0: Amin inşallah.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Gün Yaz programımızın bu bölümünün de sonuna geldik. Ben İbrahim Bildir, elimden geldiği kadar, dilim döndüğü kadar sizlere eşlik etme gayretindeydim. Sürçülisan ettimse affola diyorum. Utta Hüseyin Yıldır stüdyomuzda bizlerle birlikteydi. Kanunda Emin Bayram'ı dinledik. Çello'da Yiğit Ateş o güzel ezgilerin notalarını bizlere, sizlere ulaştırdı. Teknik masamızda Samet Korkut kardeşim. Bizim sesimizi dijital yollarla o uyduya gidiyor, uydudan radyolarınıza geliyor. İşte o süreci başlatan kıymetli kardeşim Samet Korkut bizlerle birlikteydi. Programımızı sizlere genel yayın yönetmenimiz aynı zamanda Reyhan Sevinç hanımefendi hazırladı. Onların da selamını sizlere iletiyorum. Ve Doktor Agah Terzi'nin o güzel, o doyumsuz icrasıyla, yorumuyla birbirinden güzel ilahileri, ezgileri dinledik ve programımıza Mirat albümünden güzel bir ilahiyle, ezgiyle veda ediyoruz. Efendim, Allah'a emanet olunuz. Önümüzdeki hafta yeniden görüşebilmek, buluşabilmek duasıyla. Hoşçakalın.

0: Gülniyaz. Sunanlar İbrahim Bildir, Doktor Agah Tersi.
1: Dinlediğiniz program bir tekrar yayındır.

0: spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya.
3: Kadim mısralar.

Yuşuna bu sözümü eyle güher. Deyinden pek sakın ey canı peder. Adem'i deyin diğer gün eyler. Ger felatun ise mecnun eyler. Ey babasının canı, şu sözümü kulağına küpe et. Borçtan çok sakın. Borç insanı perişan eder. Kişi eflatun kadar akıllı bile olsa borç, onu deliye döndürür.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Her türlü ayrıcalığa, ayrımcılığa son verdik ifadesini kullanarak eşitlik vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa ihtiyacını da hatırlattı. Yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkanıyla önümüzde duruyor dedi. Yeni sivil bir anayasayla bambaşka hukuk mantığına kavuşacağız ifadelerini kullandı. Belçika Kraliçesi Matilda ekonomik temaslar kapsamında İstanbul'da diplomasi ve teknoloji trafiği yürüttü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la dün Vahdettin Köşkü'nde bir araya gelen Kraliçe Matilda, öncesinde Baykar tesislerini ziyaret ederek milli sihalar hakkında bilgi aldı. Kraliçeye Bayraktar Kızıl Elma'nın maketi hediye edilirken, görüşmelerde Türkiye-Avrupa İşbirliği mesajı öne çıktı. Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki çıkmaz devam ediyor. Washington'ın savaşı bitirme taslağına Tahran'dan sert red geldi. Trump, İran'ın yanıtını tamamen kabul edilemez diye nitelendirirken, İran'sa Amerika Birleşik Devletleri'nin taleplerini teslimiyet dayatması olarak tanımladı. Hürmüz Boğazı, yaptırımlar ve güvenlik garantileri üzerindeki kriz derinleşirken, Netanyahu'nun Amerikan yaptırımına ihtiyacımız yok çıkışı da dikkat çekti. Hantavirüs vakaları nedeniyle İspanya'nın Kanarya Adaları'na demirleyen Hollanda bandıralı gemiden tüm yolcular tahliye edildi. Virüs gemide 3 kişinin ölümüne, 5 kişinin de entübe edilmesine sebep olmuştu. Testi pozitif çıkan Fransız uyruklu bir yolcu daha olduğu öğrenildi. 2 Amerikan vatandaşının durumu da şüpheli. Tahliye edilen 3 Türk vatandaşı ise İstanbul'a getirildi. Test sonuçlarının negatif çıktığı ama diğer yolcular gibi 6 hafta karantinada kalacakları duyuruldu. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'a kurbanlık hayvan girişlerine bu gece itibariyle izin verildi. Türkiye'nin dört bir yanındaki hayvan pazarlarında ise hareketlilik sürüyor. Vatandaşlar bütçelerine uygunluk kurbanlık arayışında. Pazarlarda kıran kırana pazarlıklar yaşanırken, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla bıçak ustaları siparişleri yetiştirebilmek için mesaiye başladı. Türkiye Diyanet Vakfı bu yıl kurban emanetleriyle birlikte Kur'an-ı Kerim'de ulaştıracak. Bir Kurban Bir Kur'an kampanyasıyla hayırseverlerin destekleriyle 19 ülkede 42 bin mushaf ihtiyaç sahiplerine hediye edilecek. Kampanyaya kurban bağışı esnasında katılınabildiği gibi Kur'an yazıp 43-33'e kısa mesaj göndererek de destek verilebiliyor. Kurban Bayramı'na sayılı bir zaman kala milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağına çevrildi. 4000 liralık ikramiyenin her zaman olduğu gibi bayram öncesi hesaplara yatırılması için çalışma yürütülüyor. Durum netleşmese de bayram ikramiyelerinin bayramdan önceki hafta 18-22 Mayıs tarihleri arasında yatması bekleniyor. Ordu'da yaşayan %85 engelli Murat Altınoğlu, küçük simit tezgahında kocaman bir iyiliğe imza atıyor. Altınoğlu başlattığı askıda simit uygulamasıyla her gün ihtiyaç sahiplerine ücretsiz simit dağıtıyor. 4-6 yaş Kur'an kursları tanıtım ve etkinlik tırı yurdun dört bir yanını gezmeye devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Malatya'nın farklı ilçelerinde düzenlenen 4-6 yaş Kur'an kursları tanıtım ve etkinlik tırı programları çocuklar ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Darende, Yazıhan ve Doğanşehir ilçelerinde 4-6 yaş Kur'an kurslarının eğitim modeli, müfredatı ve fiziki imkanları hakkında bilgilendirme yapıldı. Çocuklar için hazırlanan etkinlik alanlarında ise çeşitli atölye çalışmaları, oyun ve değerler eğitimi faaliyetleri gerçekleştirildi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 22, İstanbul 24, İzmir 28, Antalya 23, Eskişehir 25, Trabzon 19, Erzurum 17, Diyarbakır 27 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 42, Kudüs 32, Lefkoşa 26, Girne 24, Gazimagosa 27, Saraybosna 19, Gümülcine 24 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: 11. Davaya adanmış bir genç. Şunu hiç unutmayın, hak bir davaya inanmış ve o davaya adanmış bir kimse, bir şehrin, bir ülkenin, dünyanın kaderini değiştirebilir. Buna dair en canlı örnek, sahabeden Mus'ab bin Umeyr'dir. Mus'ab, Mekke'nin aristokrat kesiminden yakışıklı, soylu, zengin bir gençti. Allah Resulüne iman etti, ailesiyle arası açıldı. O, içinde bulunduğu bütün maddi imkanları elinin tersiyle reddetti. Mekke'de İslam davası büyük bir baskı altındaydı. Allah Resulü bu davayı yaymak üzere yeni bir üs arayışındaydı. Taif'e gitti, olmadı. Peygamber olarak görevlendirilişinin 12. yılında hac için Mekke'ye gelen kabilelerin çadırlarını dolaşırken, sonradan Medine-i Münevvere, Nurlu Şehir diye isimlendirilecek olan Yesrib şehrinden gelen 12 kişinin bulunduğu çadıra girdi. O çadırdakiler kendisinin çağrısını kabul edip İslam'a girdiler. Ertesi yıl 76 kişi olarak geldiler ve Allah Resulü'nden İslam'ı kendilerine öğretmesi için bir kişiyi göndermesini istediler. Allah Resulü tereddütsüz olarak Mus'ab'ı bu iş için uygun gördü. Ve Mus'ab Medine'ye gittiğinde ev ev dolaştı. Herkese İslam'ı anlattı. Hem de öyle bir üslupla anlattı ki kabul etmeyenler bile ona karşı çıkmadı, düşman olmadı, sözünü dinledi. Davaya adanmış bir adam, koca bir şehirde İslam'ın konuşulmadığı tek bir ev bırakmamıştı. Ve o şehir, bir yıl sonra Allah Resulü'nü karşılarken Talal Bedru nidalarıyla inliyordu. Bu başarının altında adanmış bir yürek yatıyordu. Günümüzde insanlara dini anlatma konumunda olan kimselerin Mus'ab bin Umeyr'den alacakları çok büyük dersler var. Sizler de bulunduğunuz ortamda kendinizi Mus'ab gibi düşünün. Bulunduğunuz cami, okul, iş yeri, mahalle. İslam'ı öyle bir yaşayın ve öyle bir anlatın ki insanlar İslam'a girmese bile size saygı duysun, İslam'a merak salsın. Evet, eğer kimsenin tanıyıp bilmediği, tarihte silik bir durumda bulunan Yesrib, bugün gelip de nurlu şehre yani Medine-i Münevveri'ye dönüşmüşse, bunda Allah'ın takdiri yanında Allah Resulü'nün fetanetiyle öğretmen olarak seçtiği Mus'ab bin Umeyr'in niyet, ihlas ve gayreti vardır. Ve o Mus'ab, Uhud Savaşı'nda şehit düştüğünde üzerindeki elbisesi paramparça olmuştu. Sahabe, kalan kumaş parçasıyla alt tarafını örtse üstü açıkta kalıyor, üst tarafını örtse alt tarafı açıkta kalıyordu. Sonunda alt tarafını kumaşla örttüler, üst tarafını da otla örterek defnettiler. Bugün oturduğumuz, yattığımız yerden bunca rahatlık içindeyken, dini yaşarken karşılaştığımız zorluklardan dem vuruyoruz. Sonra da kolay yoldan cenneti ümit ediyoruz. Takatimizin bittiğini düşündüğümüz her durumda, Mus'ab'ı aklımıza getirelim ve onun gayretinden gayret devşirmeye çalışalım. Rabbimiz Mus'ab bin Umeyr'den razı olsun. Bizleri de onun gibi dini insanlara ulaştıran sadık kimselerden eylesin.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Kurtarıcı Kurallar adlı kitabından hazırlanmıştır.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 12 Mayıs 2026 Salı. Hicri takvime göre 25 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 29 Nisan 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Vahiy katibi Übey bin Ka'b radıyallahu anh. Übey bin Ka'b radıyallahu anh Medine'de doğmuştur. Künyesi Ebul Münzir'dir. Ona bu ismi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vermiştir. Übey bin Ka'b'ın İslamiyet'ten önce okuma yazma bildiği, Tevrat ve İncil'i okuduğu kaynaklarda yer almaktadır. Übey, Musab bin Umeyr'in nezaretinde İslam'a girmiştir. Hazreti Peygamber'in hicretinden sonra onun gözetiminde ayetleri yazan ilk kişinin Übey olduğu söylenmektedir. Übey, Hazreti Peygamber'in Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'den önceki vahiy katibidir ve zaman içinde İslam devletinin yazıyla alakalı tüm işlerini yürütmeye başlamıştır.

0: Bir hadis. Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun. Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimse, her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yan

Sana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

0: mekan. Her mekanın bir ruhu vardır. Tarihi olaylar şimdi bizim için birer hatıra olsa da, mekanlar yaşananların izlerini her daim taşır. Sizi bir yolculuğa davet ediyoruz şimdi. Eserleriyle tarihe meydan okuyan ecdadımızın hatıralarına bir yolculuk. Necip Karakaya'nın hazırlayıp sunduğu Tarih ve Mekan, hafta içi her gün saat 16'da Diyanet Radyo'da.
1: Kamu Spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki.

0: Cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Kamu spotu.
6: Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Bazı işler vardır ki başkalarıyla istişare etmekte yarar vardır. Fakat sonuçta insan yine kendi gönlünün uygun bulduğu işi yapmalıdır. Seni en çok düşünen yine sensin. Ne yapman gerekiyorsa kendin bilirsin.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 158

0: 8. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Her türlü ayrıcalığa, ayrımcılığa son verdik ifadesini kullanarak eşitlik vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa ihtiyacını da hatırlattı. Yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkanıyla önümüzde duruyor dedi. Yeni sivil bir anayasayla bambaşka hukuk mantığına kavuşacağız ifadelerini kullandı. Belçika Kraliçesi Matilda ekonomik temaslar kapsamında İstanbul'da diplomasi ve teknoloji trafiği yürüttü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la dün Bahçettin Köşkü'nde bir araya gelen Kraliçe Matilda, öncesinde Baykar tesislerini ziyaret ederek milli sihalar hakkında bilgi aldı. Kraliçeye Bayraktar Kızıl Elma'nın maketi hediye edilirken, görüşmelerde Türkiye-Avrupa İşbirliği mesajı öne çıktı. Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki çıkmaz devam ediyor. Washington'ın savaşı bitirme taslağına Tahran'dan sert ret geldi. Trump, İran'ın yanıtını tamamen kabul edilemez diye nitelendirirken, İran ise Amerika Birleşik Devletleri'nin taleplerini teslimiyet dayatması olarak tanımladı. Hürmüz Boğazı, yaptırımlar ve güvenlik garantileri üzerindeki kriz derinleşirken, Netanyahu'nun Amerikan yaptırımına ihtiyacımız yok çıkışı da dikkat çekti. Hantavirüs vakaları nedeniyle İspanya'nın Kanarya Adaları'na demirleyen Hollanda bandıralı gemiden tüm yolcular tahliye edildi. Virüs gemide 3 kişinin ölümüne, 5 kişinin de entübe edilmesine sebep olmuştu. Testi pozitif çıkan Fransız uyruklu bir yolcu daha olduğu öğrenildi. 2 Amerikan vatandaşının durumu da şüpheli. Tahliye edilen 3 Türk vatandaşı ise İstanbul'a getirildi. Test sonuçlarının negatif çıktığı ama diğer yolcular gibi 6 hafta karantinada kalacakları duyuruldu. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'a kurbanlık hayvan girişlerine bu gece itibariyle izin verildi. Türkiye'nin dört bir yanındaki hayvan pazarlarında ise hareketlilik sürüyor. Vatandaşlar bütçelerine uygunluk kurbanlık arayışında. Pazarlarda kıran kırana pazarlıklar yaşanırken, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla bıçak ustaları siparişleri yetiştirebilmek için mesaiye başladı. Türkiye Diyanet Vakfı bu yıl kurban emanetleriyle birlikte Kur'an-ı Kerim'de ulaştıracak. Bir Kurban Bir Kur'an kampanyasıyla hayırseverlerin destekleriyle 19 ülkede 42 bin mushaf ihtiyaç sahiplerine hediye edilecek. Kampanyaya kurban bağışı esnasında katılınabildiği gibi Kur'an yazıp 43-33'e kısa mesaj göndererek de destek verilebiliyor. Kurban Bayramı'na sayılı bir zaman kala milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağına çevrildi. 4000 liralık ikramiyenin her zaman olduğu gibi bayram öncesi hesaplara yatırılması için çalışma yürütülüyor. Durum netleşmese de bayram ikramiyelerinin bayramdan önceki hafta 18-22 Mayıs tarihleri arasında yatması bekleniyor. Ordu'da yaşayan %85 engelli Murat Altınoğlu, küçük simit tezgahında kocaman bir iyiliğe imza atıyor. Altınoğlu başlattığı askıda simit uygulamasıyla her gün ihtiyaç sahiplerine ücretsiz simit dağıtıyor. 4-6 yaş Kur'an kursları tanıtım ve etkinlik tırı yurdun dört bir yanını gezmeye devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Malatya'nın farklı ilçelerinde düzenlenen 4-6 yaş Kur'an kursları tanıtım ve etkinlik tırı programları çocuklar ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Taren'de, Yazıhan ve Doğanşehir ilçelerinde 4-6 yaş Kur'an kurslarının eğitim modeli, müfredatı ve fiziki imkanları hakkında bilgilendirme yapıldı. Çocuklar için hazırlanan etkinlik alanlarında ise çeşitli atölye çalışmaları, oyun ve değerler eğitimi faaliyetleri gerçekleştirildi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 20.

0: 22, İstanbul 24, İzmir 28, Antalya 23, Eskişehir 25, Trabzon 19, Erzurum 17, Diyarbakır 27 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 42, Kudüs 32, Lefkoşa 26, Girne 24, Gazimagosa 27, Saraybosna 19, Gümülcine 24 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte Hacı Kurt Camii Şerifi'ni ziyaret edeceğiz. Hacı Kurt Camii Şerifi, Banja Luka'da, Balkanların güzel bir ülkesi ve gönlümüzün evladı Fatihan diye andığımız müstesna insanların güzel bir şekilde dini mübini İslam'ı temsil etmeye devam ettikleri Balkanlarımızın incisi Bosna Hersek'in Banja Luka şehrindeyiz efendim. Kıymetli dostlar, Banja Luka Osmanlı döneminde gelişen şehir dokusuyla, vakıf eserleriyle ve mimari zenginliğiyle dikkat çeken önemli şehirlerden biriydi. Camiler bu şehir yapısının yalnızca dini değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel merkezler olarak öne çıkışının bir temsilidir efendim. Hacı Kurt Camii Şerifi de bu bütünün anlamlı parçalarından biridir. Sevgili dostlar, tarihi kaynakların sınırlı olmasına rağmen Camii Şerif'in Osmanlı'nın bölgedeki güçlü varlığını sürdürdüğü 16. yüzyılın sonlarıyla 17. yüzyılın başlarında inşa edildiğini tahmin ediyorlar. Camii Şerif'in banisi olarak anılan Hacı Kurt ise dönemin hayırsever şahsiyetlerinden biri olarak bilinir. Hacı ünvanı onun kutsal topraklara yaptığı yolculuğu, ardından inşa ettirdiği bu eserse topluma bıraktığı kalıcı mirası simgelemekte. Kıymetli dostlar, esasen Balkanların genelindeki camilerin ekseriyeti o camilerin banisiyle birlikte anılır. Ama o baniler hepsi devlet idaresinden, devlet erkanından kişiler değillerdir. Esnaftır efendim birçoğu, yahut bir kısmı da aileden zenginliğe kavuşmuş ve bu zenginliği Cenab-ı Allah'ın yolunda sarf etmiş, vakfetmiş insanlardır. Bundan sebep Hacı Kurt Camii Şerifi de bütün Balkanları gezdiğimizde karşımıza çıkan yahut bizim görmüş olduğumuz o tarihi mekanların isimlerinde olduğu gibi yine sosyal hayatın içerisinde ya bir ticaretle uğraşan kişidir, ya bir zanaatkardır, yahut bir başka ilmi yönüyle ön plana çıkmış olan ümmeti Muhammed'den zatlardır. Bunların hepsinden Cenab-ı Allah razı olsun diyoruz ve biz bugün Hacı Kurt Camii Şerifi'ne sizlerle birlikte dahil olalım istiyoruz efendim. Kıymetli dostlar, mimari açıdan ele aldığımızda bu Camii Şerif, klasik Osmanlı mahalle camilerinin sade ama hakikaten bütün unsurlarıyla dengeyi ön plana çıkartıp yansıtan örneklerinden bir tanesidir. Ana ibadet mekanı yani harimi kareye yakın bir plan üzerine kurulmuştur efendim. Üzeri tek bir kubbeyle örtülüdür. Genel olarak Osmanlı mimarisinde hakikaten çok sık rastladığımız bir tiptedir efendim Camii Şerif. Bu kubbe yapının hem estetik hem de işlevsel merkezini oluşturur.

0: durmakta. Kubbenin taşıyıcı sistemi Osmanlı mimarisinde sıkça kullanılan tromp ya da pandatiflerle sağlanmış. Bu teknik kare planlı bir mekandan kubbeye geçişi mümkün kılmakta ve yapıya hem sağlamlık hem de mimari bir zarafet kazandırmakta. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in dış cephesinde sadelik ön planda. Yerel taş malzemenin kullanımı yapının çevreyle uyum içinde olmasını sağlamış. Minareye baktığımızda yapının en dikkat çekici unsurlarından biri olduğunu görüyoruz. İnce, zarafetiyle göz dolduran ve zarif formuyla gökyüzüne doğru yükselen bu yapı elemanı Cami-i Şerif'in silüetini tamamlıyor. Aynı zamanda şehrin farklı noktalarından görülebilen bir işaret olarak İslam medeniyetinin şehir üzerindeki izini görünür kılıyor efendim. Sevgili dostlar, Cami-i Şerif'in harimine girdiğimizde hakikaten büyük bir sadeliğin içerisinde zuhur etmiş ihtişamı görüyoruz. Ve bu ihtişam bizi huzura gark ediyor. Bu hissiyat bizim bütün dünyamızı kaplıyor. Cami-i Şerif'in pencerelerinden içeriye süzülen ışık özellikle mekan içinde dengeli bir şekilde dağılıyor. Mihrabın konumlandırılması kıble yönünü güçlü bir şekilde vurgulamakta. Minber ve diğer ahşap unsurlarsa dönemin zanaatkarlık geleneğinin ne kadar zirve noktada olduğunu yansıtan ince işçilik örneklerini bize sunmakta. Kıymetli dostlar, Balkanların genelinde yaşanan yıllar süren savaşlar ve son olarak daha yakın bir dönemde yaşadığımız Bosna Savaşı'nda bütün tarihi eserler nasıl zarar gördüyse bu muhteşem Cami-i Şerif, Hacı Kurt Cami-i Şerif'i de bu menfi hallerden zarar gördü ve etkilendi. Ancak bu tür eserler yalnızca fiziksel varlıklarıyla değil, taşıdıkları anlam ve hatıralarla varlıklarını sürdürürler. İşte bu güzellikler neticesinde gönüllerimizde taht kuran Hacı Kurt Camii Şerifini oradaki ümmeti Muhammed'den kardeşlerimizin gayretleriyle yine gönül semamızda yankılanacak ezan-ı Muhammedilerin başlandığı ve orada ibadet ve taat ile meşgul olunan mekanlardan bir tanesi olarak yeniden tezyin, tanzim ve inşa süreci başladı. Cenab-ı Allah bu güzel mekanlarda ibadet ve taat ile meşgul olan kulların hem kulluk seviyelerini hem idrak seviyelerini yükseltsin, yüceltsin diye dua ediyoruz. Allah-u Teala oradaki gayreti kuşanan bütün kardeşlerimizden de dünyada da ahirette de razı olsun diye dua ediyoruz. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte çok kıymetli bir Cami-i Şerif olan Hacı Kurt Cami-i Şerif'ini ziyaret ettik. Nasip olursa yine önümüzdeki bölümde çok kıymetli bir mekanı ziyaret etmeyi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor. Görüşene dek ve daima sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşçakalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Bana sor sevgili karı, sana ben söyleyeyim. Bana sor sevgili karı, sana ben söyleyeyim. Ne hüviyette şu karşımda duran eşarım, ne hüviyette şu karşımda duran eşarım.

olsa oku. Zira onu yazdım, iki söz yazdım sana. Oku, zira onu yazdım, iki söz.

Hayat bu. Bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen baveyla. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun.

0: vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Hazreti Ayşe anlatmaktadır. Bir gece Allah'ın Resulü'nü yatakta bulamadım. Onu elimle yoklayarak aramaya başladım. O sırada elim ayaklarının tabanlarına değdi. Ayaklarını dikmiş vaziyette secde halindeydi ve "Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin" diye dua ediyordum. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vakti.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Hüsnü Hal. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman, üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yerde böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şeyi görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası, şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş. Hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık. Kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya. Orada mı şurada mı derken, kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken. Hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş. Yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş. Kala kalmış öylece karanlığın ortasında, yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk, bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına, Pamuğum demiş sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı, kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş, tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış, Sonra da kuzucuğuna, "Kuzum, canım pamuğum," demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
1: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıldönümü programında konuştu. Her türlü ayrıcalığa, ayrımcılığa son verdik ifadesini kullanarak eşitlik vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa ihtiyacını da hatırlattı. Yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa, demokrasimizi aşağıdan yukarı doğru inşa etmenin imkanıyla önümüzde duruyor dedi. Yeni sivil bir anayasayla bambaşka hukuk mantığına kavuşacağız ifadelerini kullandı. Ankara, Orta Doğu'daki savaş atmosferini tam anlamıyla sona erdirmek için bölgesel nüfuzunu kullandı.

0: Planıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomatik temaslar kapsamında Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkent Doha'daki temaslarda Türkiye ile Katar arasındaki stratejik işbirliği başta olmak üzere İran'daki gelişmeler ve Körfez'deki son durum ele alındı. Bakan Fidan Hürmüz Boğazı açılmalı dedi. Savaşa geri dönülmemesi için istişare halinde oldukları mesajını verdi. Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki çıkmaz devam ediyor. Washington'ın savaşı bitirme taslağına Tahran'dan sert ret geldi. Trump, İran'ın yanıtını tamamen kabul edilemez diye nitelendirirken, İran'sa ABD'nin taleplerini teslimiyet dayatması olarak tanımladı. Hürmüz Boğazı, yaptırımlar ve güvenlik garantileri üzerindeki kriz derinleşiyor. Öte yandan İran'dan ülkenin tekrar saldırıya uğraması durumunda uranyumu %90 zenginleştirmenin seçenekleri arasında olduğu açıklaması geldi. Arjantin'den yola çıkan ve 10 Mayıs'ta Kanarya Adaları'nın Tenerife kentinde yolcuları tahliye edilen Hollanda bandıralı yolcu gemisinde tespit edilen ve hızla dünya gündemine oturan hantavirüs vakalarına ilişkin Dünya Sağlık Örgütü açıklama yaptı. Daha fazla vaka çıkma ihtimali bulunsa da hantavirüsün yeni bir pandeminin başlangıcı olmadığını bildirdi. Yurt genelinde yağış miktarı son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Geçen yıla oranla %72 artış gösteren yağışlar nedeniyle dev hidroelektrik santrali olan Keban Barajı'nın kapakları da taşkın riski nedeniyle 7 yıl sonra ilk kez açıldı. Son 7 ayda metrekareye ortalama 555 kilogram yağış düştü. Yağışların en fazla arttığı bölge %47 ile Güneydoğu Anadolu olurken en fazla yağış alan il metrekareye 1068 kilogramla Şırnak oldu. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'a kurbanlık hayvan girişine bu gece itibariyle izin verildi. Türkiye'nin dört bir yanındaki hayvan pazarlarında ise hareketlilik sürüyor. Vatandaşlar bütçelerine uygun kurbanlık arayışında. Kıran kırana pazarlıklar yaşanırken yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla bıçak ustaları siparişleri yetiştirebilmek için mesaiye başladı. Türkiye Diyanet Vakfı bu yıl kurban emanetleriyle birlikte Kur'an-ı Kerim'de ulaştıracak. Bir kurban, bir Kur'an kampanyasıyla hayırseverlerin destekleriyle 19 ülkede 42 bin mushaf ihtiyaç sahiplerine hediye edilecek. Kampanyaya kurban bağışı esnasında katılınabildiği gibi Kur'an yazıp 43-33'e kısa mesaj göndererek de destek verilebiliyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 22, İstanbul 24, İzmir 28, Antalya 23, Eskişehir 25, Trabzon 19, Erzurum 17, Diyarbakır 27 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 42, Kudüs 32, Lefkoşa 26, Girne 24, Gazimagosa 27, Saraybosna 19, Gümülcine 24 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kıymetli dinleyenler, Türkiye'den Almanya'ya gidip çalışma hayatına orada devam eden evli bir çiftin hikayesini paylaşmak istedim bugün sizlerle. Yurt dışında çalışmaya başlayan bu genç çift, çocuk sahibi olmayı da çok arzu ederler. Zamanla müjdeli haberi alan bu genç çiftin sevincine diyecek yoktur. Doğum vaktine kadar bir hekimin gözetiminde süreci heyecanla takip ederler. Aylık kontrollerini düzenli bir şekilde yerine getiren genç çift için her şey yolunda gibidir. Nihayet büyük gün gelir ve doğum için kliniğe gidilir. Ancak yolunda gitmeyen bir şeyler olur. Zira süreci takip eden doktor normal bir doğum olmayacağını, sezeryanla doğum yapılabileceğini söyler. Özel bir klinik olması sebebiyle de daha farklı bir ücret çıkacağını da beyan eder hekim. Her türlü müdahaleyi onayladığını, ücretin sorun olmadığını söyleyen genç baba adayı şaşkındır. Zira ücret onayı için yanına gelen hekimin konuşması esnasında doğum orada bulunan sağlık ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir. Ancak asıl sorun doğum esnasında çocuğun oksijensiz kalarak dünyaya gelmesidir. Maalesef bu durum çocuğun zekası ile ilgili sorunlar doğurmuştur. Genç çift, özürlü bir evlada sahip olmakla çocuk sevinci arasında kala kalmıştır.

0: Kıymetli dinleyenler, hangi mesleği seçtiğiniz değil, icra ettiğiniz işi nasıl yaptığınız sorgu alanımızdır. Bu aleme bir iş sahibi olmak, para kazanmaktan çok daha öte, insan olmak için geldiğimizi unutur olduk zaman zaman. Bize insanlığımızı hatırlatacak kişilere ihtiyacımız var der Profesör Doktor Mustafa Kara. Zira her şeyden önce insanız. Kudreti sonsuz, insan olma payesini lütfettiyse bize, değer görmek için yetmez mi bu lütfu ihsan cümlemize? Bıraktık sevgilerimizi bir kenara, kendi beklentilerimizle yaklaştık insanlara. Elde edeceklerimizi esas alıp, ona göre tavır sergiledik muhataplarımıza. Sıyrılamadık kinlerimizden, takıntılarımızdan, zaaflarımızdan. Af ve müsamaha beklerken başkalarından, biz esirgedik onu gayrından. Rakip gördük çevremizi, yardım etmek yerine yarışmayı yeğledik. Kazandıklarımız bir değil, bin ömür yetse de yetmez dedik. Dost yerine malı yeğledik. Kabir kapısına kadar eşlik edecekleri ebedi alem refikleriyle değiştirdik. Ne demiş Bahtiyar Vahapzade? Bin kitap söz yazarız kalbi uslandırmak için, kafidir bir acı söz bin kalbi kırmak için. İnsanız ve gelin insan olmaya niyet edelim. Şeref bulduğumuz bu payeyi en büyük kazanç bilelim. Kimseye ve hiçbir şeye gerçekte sahip olmadığımızı, herkesin ve her şeyin emanet olduğunu hatırlayalım. Ve emanetlerden sorulacağımızı gönlümüze nakşedelim.
1: Önce insanız. Hazırlayan ve sunan Halil Yıldırım.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Gençliğe Rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.
1: Merhabalar efendim. Tüm dinleyicilerimize hayırlı günler dilerim. Ben Mürşit Ekmel Aybek. Diyanet Radyo'da yine bir Gençliğe Rehber programımızla karşınızdayız. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Bir önceki bölümde çocukların duygularını çoğu zaman kelimelerle değil, davranışlarla ifade ettiklerini konuşmuştuk. Bugün biraz daha derinleneceğiz. Yani şu sorunun devamındayız. Bir çocuğun davranışı aslında hangi duyguyu taşır ve o davranış bize ne söylemeye çalışır? Çünkü davranış çocuğun gizli mektubudur ve çoğu zaman yetişkin mektubun sadece zarfını görür. Bugün mektubun içini okuyacağız. Davranışın arkasındaki duygudan davranışın arkasındaki ihtiyacı konuşacağız. Her duygunun arkasında aslında bir ihtiyaç vardır. İşte o ihtiyaç okunmadığında davranış büyür, sertleşir, tekrar eder. Çocuk duygusunu söyleyemez ama ihtiyacını bir şekilde duyurmaya çalışır. Mesela vurma davranışını ele alalım. Bir çocuk vurduğunda bir yanda öfkelidir, bir yandan korkmuştur ama en alttaki ihtiyaç oysa şudur: sınırlarım korunsun, bana yaklaşılmasın. Kendimi açmama, bulmama izin verin. Yaşadığım ortamı, çevreyi anlamama fırsat verin. Fırsat verin ki kendimi güvende hissedeyim. Yani çocuk vurduğunda saldırmaz, alanını savunur. Gelişiminin önünü açmaya çalışır. Çünkü küçük çocuklar duygusal ve fiziksel alanlarını korumak için bazen bedensel ifadeye ihtiyaç duyarlar.

Evet, şimdi de bazı çocukların sessizleşmesini konuşalım. Sessizleşen çocuk. Sessizleşen çocuğun ihtiyaç çevirisi ne olmalıdır? Onların dilini, ihtiyacını konuşalım şimdi. Bu şu demektir: beni zorlamayın. Kendimi çok güçsüz hissediyorum. Siz üzerime geldikçe kendime olan güvenim daha da azalıyor. Ve lütfen, ama lütfen beni eleştirmeyin. Hatta iyi akşamlar desene, merhaba desene bile demeyin. Beni utandırmayın. Yapamadığımı yüzüme vurmayın. Ben anlıyorum, hissediyorum, fark ediyorum her şeyi. Bana sadece biraz zaman verin. Kendimi toparlamam için güvenli bir alan açın. Yani bırakın kendim bulayım, kendim keşfedeyim, kendim anlayayım. Kendimi hazır hissettiğimde ben kendim adım atarım, merak etmeyin. Siz bana sadece örnek davranışlar sergileyin yeter. Ve cesaretimi toplayamadığımda, endişe ettiğimde beni sadece teşvik edin. Başarabildiğim, yapabildiğim en küçük şeyi bile görün ve bana gösterin ki kendime olan güvenim, inancım artsın. Çocuk duygusunu düzenlemek için içeri çekilir. Sessizliğin arkasındaki temel ihtiyaç genellikle alan açma ve takdir ihtiyacıdır. Ve her şeye hayır diyen çocuğa gelelim. Peki, her şeye hayır diyen çocuğun duygularının aslında temel ihtiyacı nedir? Kendisini güvende hissetme ihtiyacı duyar aslında. Bana seçim verin. Kendimi güçlü hissetmem için, hazır olabilmek için bana küçük bir kontrol alanı tanıyın. Yani çocuk hayır diyerek sınır çizmeye çalışır. Kendi sınırını, kendi alanını oluşturmaya çalışır. Çünkü kendi küçük dünyasında bir şeylerin kendine ait olduğunu hissetmek, yaşamak ve fark etmek ister. Ve şimdi başka bir davranış diline, en kritik farklı örneklerden birine geçelim. Başkasının eşyasını alan, mesela sınıfın en güzel kalemini eve getiren çocuk. Bu davranış dışarıdan çalma gibi görünebilir elbette. Ama hissettiği duygusu değersizliktir oysa. İhtiyacı ise çok daha derindir. Beni fark edin, ben de güzel şeylere layığım. Kendimi değerli hissetmek istiyorum. Sevilmeye, görülmeye ihtiyacım var. Aslında çocuk orada bir kalemi değil, değerli olma duygusunu arıyordur. Ve şimdi bir başka davranışa geçelim. Misafirlikte veya sınıfında oyuncağını elinden bırakmak istemeyen çocuğa geçelim. Daha doğrusu bırakamayan çocuğa. Buradaki davranışın nedeni ise aslında güvensizliktir. Temel ihtiyacı ise güven. Yani bu davranış bencilce bir sahiplenme veya başkasıyla paylaşmak istememe değil, masumca bir güven arayışıdır. Ben sabit bir şeye tutunmak istiyorum. Çünkü bu ortamda kendimi güvende hissetmiyorum. Kendime ait bir şey elimde olursa kendimi güvende hissederim. Lütfen onu elimden almayın. Bana zaman verin ve lütfen beni anlayın.

Ve şimdi başka bir başlığa geçelim. Bazı çocuklar yanlış bir davranış sergilediğinde, müdahale edildiğinde veya azarlandığında üzülür, içine kapanır. Bazıları ise umurunda değilmiş gibi yapar. Hatta bazen güldükleri bile olur. Aslında çocuk masumca derinden üzülmüştür. Hatta kırılmıştır bile. Gülmek çocuklarda çoğu zaman korunma ihtiyacının masumca bir maskesidir. Çocuğun sergilediği bu davranış çoğu zaman bir problemden ziyade baş edemediği duygularını saklama çabasının bir yansımasıdır. Yaşadığı üzüntü, kırgınlık ya da ezilmişlik hissi o kadar yoğundur ki bu duygu

0: duyguyla nasıl başa çıkacağını bilemez aslında. Duygu düzenleme becerisi henüz gelişmediği için hissettiğini açıkça ifade etmek yerine duygusunu örtmeyi ya da gizlemeyi tercih eder. Bu bilinçli bir tercih değil, gelişimsel bir doğal ihtiyaçtır. Bu nedenle böyle anlarda çocuğa olumsuz bir tepki vermek, onu düzeltmeye çalışmak ya da davranışa odaklanmak yerine çocuğun taşıyamadığı duygunun düzenlenmesine yardımcı olmak gerekir. Burada çocuğun asıl ihtiyacı anlaşılmak ve o duygunun içinde yalnız olmadığını hissettirmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Enes radıyallahu anh'a yaklaşımı bu konuda çok güçlü pedagojik bir örnektir. Enes radıyallahu anh kendisine verilen görevi oyuna dalıp unuttuğunda Efendimiz onu azarlamamış, suçlamamış, bilakis ne yapalım Enes'im? Allah unutturmayı dilemiş, o da unutmuş buyurmuştur. Bu yaklaşım davranışı değil, çocuğun halini merkeze alan bir eğitim anlayışının yansımasıdır. Aynı zamanda çocuğa hem Allah'ın rahmetini hem de yetişkinin merhametini birlikte hissettirir. Esas olan çocuğun duygusunu bastırmak değil, o duyguyu birlikte taşımak, anlamlandırmasına eşlik etmek ve zamanla kendi duygusunu düzenleyebilir hale gelmesine alan açmaktır. Kalpten anlamak ve hissetmek çocuğun iç dünyasında gerçek iyileştirici etkiyi oluşturur. Gelelim bir başka davranış örneğimize. Öfkelendiğinde eşyaları atan çocuk. Bu davranışın duygusunu taşma, taşkınlık, yoğunluk olarak tanımlayabiliriz. Peki ihtiyacı nedir diye soracak olursak, çocuk eşyayı atarken aslında taşıdığı duygu yükünü atmaya çalışır. Duygumu düzenlememe yardım edin. Şu anda hissettiğim ve tanımlayamadığım bu duygu bana çok ağır geldi. Sadece beni anladığınızı hissettirin, benim sakinleşmeme yardımcı olun der. Evet sayın dinleyicilerimiz, bugün çocuğun davranışlarında yalnızca duyguyu değil, ihtiyacı da görmeyi konuştuk. Çünkü davranış çocuğun hem duygusunu hem de ihtiyacını taşır. Biz ihtiyacı gördüğümüzde davranış kendiliğinden yumuşamaya başlar. Bir sonraki bölümde ise başka bir tarafa bakacağız. Ebeveynin davranışı çocuğun duygusunu nasıl şekillendirir diyerek ebeveynin duygularını düzenlemesi konusunda devam edeceğiz. Çünkü çocuk duygusunu düzenlemeyi ancak duygusunu düzenleyebilen bir yetişkinden öğrenir. Küçük adımlar büyük bağlara dönüşmeye devam etsin diyerek görüşmek üzere efendim.
1: Gençliğe rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 12 Mayıs 2026 Salı. Hicri takvime göre 25 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 29 Nisan 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Vahiy katibi Übey bin Ka'b radıyallahu anh. Übey bin Ka'b radıyallahu anh Medine'de doğmuştur. Künyesi Ebul Münzir'dir. Ona bu ismi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vermiştir. Übey bin Ka'b'ın İslamiyet'ten önce okuma yazma bildiği, Tevrat ve İncil'i okuduğu kaynaklarda yer almaktadır. Übey, Musab bin Umeyr'in nezaretinde İslam'a girmiştir. Hazreti Peygamber'in hicretinden sonra onun gözetiminde ayetleri yazan ilk kişinin Übey olduğu söylenmektedir. Übey, Hazreti Peygamber'in Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'den önceki vahiy katibidir ve zaman içinde İslam devletinin yazıyla alakalı tüm işlerini yürütmeye başlamıştır. Übey radıyallahu anh, Seyyidül Kurra yani Kur'an'ı okuyan ve ezberleyenlerin efendisi olarak tanınmaktadır. Medine döneminde Kur'an'ın tamamını ezberleyen 4 kişiden biridir. Übey, kıraatini Hazreti Peygamber'e arz ederek ondan onay almıştır. Bu nedenle okuyuşla alakalı ihtilaflarda Übey'e başvurulmuştur. Kur'an'ın toplandığı ve çoğaltıldığı heyetlerde görev almış, pek çok kişiye Kur'an öğretmiştir. Sıtma hastalığından muzdarip olan Übey, sıtma nöbeti sırasında Medine'de vefat etmiştir.

0: Bir hadis. Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun. Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimse, her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Hayırlı akşamlar. Az sonra.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Her türlü ayrıcalığa, ayrımcılığa son verdik ifadesini kullanarak eşitlik vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa ihtiyacını da hatırlattı. Yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa, demokrasimizi aşağıdan yukarı doğru inşa etmenin imkanıyla önümüzde duruyor dedi. Yeni sivil bir anayasayla bambaşka hukuk mantığına kavuşacağız ifadelerini kullandı. Ankara, Orta Doğu'daki savaş atmosferini tam anlamıyla sona erdirmek için bölgesel nüfuzunu kullanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temaslar kapsamında Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkent Doha'daki temaslarda Türkiye ile Katar arasındaki stratejik işbirliği başta olmak üzere İran'daki gelişmeler ve Körfez'deki son durum ele alındı. Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı açılmalı dedi. Savaşa geri dönülmemesi için istişare halinde oldukları mesajını verdi. Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki çıkmaz devam ediyor. Washington'ın savaşı bitirme taslağına Tahran'dan sert ret geldi. Trump, İran'ın yanıtını tamamen kabul edilemez diye nitelendirirken, İran'sa ABD'nin taleplerini teslimiyet dayatması olarak tanımladı. Hürmüz Boğazı, yaptırımlar ve güvenlik garantileri üzerindeki kriz derinleşiyor. Öte yandan İran'dan ülkenin tekrar saldırıya uğraması durumunda uranyumu %90 zenginleştirmenin seçenekleri arasında olduğu açıklaması geldi. Arjantin'den yola çıkan ve 10 Mayıs'ta Kanarya Adaları'nın Tenerife kentinde yolcuları tahliye edilen Hollanda bandıralı yolcu gemisinde tespit edilen ve hızla dünya gündemine oturan hantavirüs vakalarına ilişkin Dünya Sağlık Örgütü açıklama yaptı. Daha fazla vaka çıkma ihtimali bulunsa da hantavirüsün yeni bir pandeminin başlangıcı olmadığını bildirdi. Yurt genelinde yağış miktarı son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Geçen yıla oranda %72 artış gösteren yağışlar nedeniyle dev hidroelektrik santrali olan Keban Barajı'nın kapakları da taşkın riski nedeniyle 7 yıl sonra ilk kez açıldı. Son 7 ayda metrekareye ortalama 555 kilogram yağış düştü. Yağışların en fazla arttığı bölge %47 ile Güneydoğu Anadolu olurken en fazla yağış alan il metrekareye 1068 kilogramla Şırnak oldu. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'a kurbanlık hayvan girişine bu gece itibariyle izin verildi. Türkiye'nin dört bir yanındaki hayvan pazarlarındaysa hareketlilik sürüyor. Vatandaşlar bütçelerine uygun kurbanlık arayışında. Kıran kırana pazarlıklar yaşanırken yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla bıçak ustaları siparişleri yetiştirebilmek için mesaiye başladı. Türkiye Diyanet Vakfı bu yıl kurban emanetleriyle birlikte Kur'an-ı Kerim'de ulaştıracak. Bir Kurban Bir Kur'an kampanyasıyla hayırseverlerin destekleriyle 19 ülkede 42 bin mushaf ihtiyaç sahiplerine hediye edilecek. Kampanyaya kurban bağışı esnasında katılınabildiği gibi Kur'an yazıp 43-33'e kısa mesaj göndererek de destek verilebiliyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 22, İstanbul 24, İzmir 28, Antalya 23, Eskişehir 25, Trabzon 19, Erzurum 17, Diyarbakır 27 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 42, Kudüs 32, Lefkoşa 26, Girne 24, Gazimagosa 27, Saraybosna 19, Gümülcine 24 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan İlker Uykal.
1: Hayırlı akşamlar. Bugün 12 Mayıs Salı. Diyanet Radyo'da akşamın bereketini, gönül sıcaklığını ve güzel muhabbetini birlikte paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. İşten evine yetişmeye çalışanlar, trafikte direksiyon başında olanlar, mutfakta akşam telaşını sürdürenler, bir yandan dinlenip bir yandan bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimiz, sesimizin ulaştığı her yere muhabbetle selamlarımızı iletiyoruz. Önümüzdeki 1,5 saat boyunca güzel sohbetler, güzel eserler ve hayata dair sıcak başlıklarla, tabii en kıymetlilerinden biri sizlerden gelecek güzel mesajlarla hayırlı akşamlar diyeceğiz. Akşamın hayrını birlikte paylaşacağız. Hayırlı akşamlar başladı.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: İşte bu programın en güzel tarafı da bu. Yalnız konuşmuyoruz. Siz de buradasınız. Bu güzel akşamın sizler de bu güzel programda ortağı oluyorsunuz. 81 ilimizden, dünyanın dört bir yanından sesimize kulak veren kıymetli dinleyicilerimiz. Sizler mesajlarınızla bize katılabilir. Düşüncelerinizi, selamlarınızı, istediğiniz eserleri ve akşama dair notlarınızı da bizlerle paylaşabilirsiniz. Mesajlar gelmeye başladı bile. Birazdan bunları paylaşacağız sizlerle. Hayırlı akşamlar. Programı aynı frekansta buluşan güzel insanların ve gönüllerin ortak sofrası, ortak noktası diyebiliriz. O yüzden yalnız değiliz. Çok şükür sizler varsınız. O halde bir mesajla siz de bu güzel akşama katılın. Mesajlarınızı bekliyoruz. Diyanet Radyo'dasınız. Güvenle dinleyin.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Kahramanmaraş, Sivas, Erzurum, Adıyaman, Türkiye'nin dört bir yanından mesajlarınız gelmeye başladı. Sizler de programa katkı sunuyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş'tan Ünal Bey hayırlı akşamlar dilekleriyle bir mesajını paylaşmış bizlere. Canım kızım için, damadım için, Tarsus ve İstanbul'daki torunlarım için sıradaki eseri istiyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Notlarımızı hemen alıyoruz. Sivas'tan bir selam geldi. İbrahim Yurtbay hayırlı yayınlar dilemiş bizlere ve Allah'a emanet olun diyor. Sadece bu dua için bile, sadece o içinden geçen güzel duyguyu paylaşmak için bile mesaj gönderen sevgili dinleyicilerimiz, ne kadar güzel ve ne kadar bizleri sevindiren bir şey yapıyorsunuz, farkında mısınız? Dolayısıyla bunun için de çok teşekkür ediyoruz. Yalnız olmadığımızı gösteren güzel mesajlar bunlar. Erzurum'dan gelen bir mesaj var. Mustafa Bey hayırlı akşamlar dilemiş. Annem Mevlid'e Kotancılar için bir eser istiyorum demiş ve Gazze'ye özgürlük dileklerinde de bulunmuş. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, dualarınızla, güzel mesajlarınızla programımıza katkı sunuyorsunuz. Daha 15 dakika oldu program başlıyor ama mesajlar ardı ardına gelmeye devam ediyor. Hepsini okuyacağız, hiç merak etmeyin. Ve güzel duygularınızı ve düşüncelerinizi sizler dinleyicilerimizle paylaşmaya, bu mikrofonlardan onları aktarmaya biz de devam edeceğiz. Diyanet Radyo'dasınız.

Akşam trafiği değil mi? Yoldan haberler geliyor. Trafik bir hayli yoğun gibi gözüküyor. Yolda olan kıymetli dinleyicilerimize şöyle onların motivasyonunu artıracak bir şeyler söyleyebiliriz. Trafik bugün nasıl diye sormuyorum. Onun cevabı belli de yoğunluk bir parça var tahmin edebiliyorum. Tabii iş çıkışının telaşıyla herkes bir an önce sevdiklerine kavuşmanın peşinde. O meşakkatli yolun sonunda sevdiklerinizin olduğunu düşünürseniz eğer yolda güzel geçer, merak etmeyin. Acele etmiyoruz tabii ki. Dikkatimizi gölgeleyip güvenliğimizi de riske atmıyoruz bu anlamda. Direksiyon başındaysanız lütfen takip mesafesini koruyunuz. Zaten trafik sıkışık, takip mesafesi mi var arada diyebilirsiniz. Buna bir şey diyemem ama hız yapmamaya gayret edelim. Ve tabii gözünüz yolda, aklınız...

0: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Birbirinden güzel mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Adıyaman'dan bir gelen mesaj var. Programı severek takip ettiğini söylemiş dinleyicimiz. Ve bir eser istiyor. Bütün dinleyicilere, ailemize ve bütün arkadaşlarımıza armağan ediyoruz demiş. Mustafa Ali, Zeynep Rana ve Meryem Bilir. Allah'a emanet olun demiş. Bir mukabele sizler de öyle. Kayseri'den bir selam var. Muhammed, ailem için bir eser istiyorum demiş. Teşekkür ediyor, sağ olsun. Biz de hemen notlarımızın arasına bunu da eklemiş olalım. Eskişehir'den yalnız olmadığımızı ifade eden bir mesaj gelmiş. Hüseyin Efe, her akşam sizi dinliyoruz. Bir sonraki eseri tüm aileme ve Diyanet Radyo dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Hüseyin Efe, teşekkür ediyoruz. Evet, mesajlar gelmeye devam ediyor. Yine farklı illerimizden 81 ilimizin tamamında dinleniyoruz. Artık buna ikna olduk. Çünkü her yerden mesajlarımız geliyor. Dünyanın dört bir tarafında da tabii ki bizleri dinleyebilirsiniz. Zaman zaman yurt dışından gelen mesajlar oluyor. Bakalım bu akşam da yine bizi yalnız bırakmadıklarını gösterecek dinleyicilerimiz olacak mı? 18.25 saatlerimiz, Diyanet Radyo'dasınız ve güvenle dinliyorsunuz.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
4: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
0: Reklam.
5: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve VIP hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve VIP hattımız 0533 013 80 90.
6: Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. İlk yarım saati geride bıraktık. Saatlerimiz 18.30 ve akşamın huzurunu, bereketini birlikte paylaşıyoruz. Bir dinleyicimiz Kübra Hanım Çekmeköy'den hayırlı programlar dilemiş bizlere. Teşekkür ediyoruz. Galiba hukukçu bir dinleyicimiz. Etiketinden onu görüyorum. Ne güzel, farklı farklı meslek gruplarından bizlere yazanlar, mesajlarını bizlerle paylaşanlar. Teşekkür ediyoruz. Hukukçu dinleyicilerimiz de var. Tabii onlar adaletin yükünü omuzlarında taşıyor ve çok kıymetli, çok hassas bir görev yürütüyorlar. Çok önemli bir vazife icra ediyorlar. Kıymetli avukatlarımız, hakimlerimiz, savcılarımız, hukuk öğrencilerimiz de diyebiliriz tabii ki. Onlar da geleceğin hukukçusu olacaklar. Hepsine gönülden muhabbetlerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Adaletin tecellisi için emek veren tüm hukukçularımıza selamlar. İyi ki varsınız. İyi ki bu güzel akşamın da bereketine Diyanet Radyo aracılığıyla ortak oluyorsunuz. Mesajlarınız gelmeye devam etsin. Bu frekansta yalnız değiliz. Türkiye'nin dört bir yanından aynı gönül ikliminde buluşuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ayrıca. Diyanet Radyo'dasınız.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'da akşamın huzurunu paylaşıyoruz, bereketini paylaşıyoruz ve tabii ki hayrını paylaşıyoruz. Kurban Bayramı öncesinde emekli vatandaşlarımızın yüzünü güldürecek ödeme takvimi açıklandı nihayetinde. Emekli aylıkları ve bayram ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacakmış. Emekli dinleyicilerimiz varsa burayı dikkatle dinlesinler şimdi. 4A kapsamında, yani SSK olarak bilinen o kapsamdaki emeklilerimizin 2026 Mayıs dönemi ikramiyeleri numaralarının sonu 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 olanların mevcut ödeme günlerinde, 23, 24 olanların 21 Mayıs'ta, 25, 26 olanların 22 Mayıs'ta ödemeleri yapılacak. 4B, yani Bağkur olarak bilinen kapsamdaki emeklilerin 2026 Mayıs dönemi ödemeleri, 25-26 olanlar numaralarının son iki rakamı 21 Mayıs'ta, 27 ve 28 olanların da 22 Mayıs'ta ödemeleri gerçekleştirilecek. 4C olarak bilinen emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaşları, ikramiyeleri de 20 Mayıs tarihlerinde ödenecekmiş. Tabii ömrünü çalışarak, üreterek ve alın teriyle geçiren insanlar, emeklilerimiz, bu ülkeye zamanında çok değer kattılar büyüklerimiz ve şimdi de tabii bayram öncesi onlar için gelen her güzel haber ayrı bir anlam taşır. Bunun farkındayım. Belki torunlarına küçük bir bayram harçlığı verecekler ya da evlerinin bir ihtiyacını karşılayacaklar. Dolayısıyla onlar için de bu ikramiyeleri ve maaşları bereketli olsun diyoruz. Rabbim sağlıkla, huzurla, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlara eriştirsin diyoruz.

0: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve VIP hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve VIP hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'da mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Uzun bir aradan sonra yazan bir dinleyicimiz Elazığ'dan selamlarını iletmiş Mahmut Aslan. Ve bir eser istiyor. Kızları Ecrin ve sevgili eşime gelsin diyor. Teşekkür ediyoruz. Diğer kızımızın adını okuyamadım ama ona da gitsin. Ona da hediye etmiş olalım. Evet, bir başka mesaj. İyi yayınlar dileyen bir dinleyicimiz Emine Hanım, kardeşi Ahmet Bilal için bir eser istemiş. Hemen notumuzu alıyoruz. Kahramanmaraş'tan gelen bir mesajımız var. Zeynep Hanım, canım annem ve canım babam için bir eser istemiş. Onu da yine notlarımıza ekledik. Ve tabii eserlerinizle radyoda sizlerin istekleriyle de şekillenen bir program oluyor, malumunuz bu. Dolayısıyla en güzel eserleri sizler için radyomuzdan paylaşmaya devam ediyoruz. Tokat'tan bir dinleyicimiz Bülent Bey, eşim ve çocuklarım ve tüm İslam alemi için bir eser istemiş. Müsait oldukça da sabah akşam dinliyoruz demiş. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun, sağ olun, teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın, sizlerin mesajlarıyla güzelleşen bir programa imza atmaya çalışıyoruz. O halde daha çok mesaj gelsin ve biz de o mesajları sizlerle paylaşalım. Diyanet Radyo'dasınız, ayrılmayın.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Meteorolojiden peş peşe uyarılar geliyor. Ankara başta olmak üzere Karadeniz çevresinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyormuş ve 16 il için sarı kodlu uyarı verilmiş. Bu önemli uyarıyı yapalım tabii ki. Yağışa dikkat edelim, yağmura. Bir yandan da dikkat çekici başka bir veri var. Türkiye genelinde son 7 aylık yağış miktarı son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Bir kıyaslama yaptığımızda 2026 su yılında yağışlar geçen yıla göre %72 oranında artmış. Bu tabii elbette toprağımızın, barajlarımızın akıbetiyle alakalı olarak düşünecek olursak gayet olumlu bir gelişme. Tarımımız için bereketin işareti. Yağmura dikkat edelim. Hızımızı yoldaysak eğer hava şartlarına göre ayarlayalım. Yine takip mesafesini tabii ki koruyalım. Yaya olarak dışarıdaysak yine kaygan zeminlere karşı dikkatli olalım. Şemsiyelerimizi de ihmal etmeyelim. Yağmur rahmettir, berekettir tabii ki. Ama tedbirle de buluşturalım bunu. Ne diyoruz? Tedbir bizden, takdir Allah'tan.

0: reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
0: Reklam.
3: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
4: Diyanet Radyo'dasının sizden gelen mesajlar sesimizin nerelere kadar ulaştığını bize gösteriyor. Mesela Paris'ten bir mesaj gelmiş. Celal Bey, Fransa'dan sizleri dinlemekten çok mutlu oluyoruz demiş ve sıradaki ilahiyi tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine istiyorum demiş. Hem de paylaşımcı bizim dinleyicilerimiz, hangi eser varsa mutlaka Diyanet Radyo'nun dinleyenlerine de armağan ediyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Fransa'ya, Paris'e selamlarımızı iletmiş olalım. Gurbette geçen her gün vatan hasretiyle geçen her gün çok uzun geçebilir ama umarım günün birinde yine vatan toprağına dönersiniz. Emeğinizi, imkanınızı, bilginizi ve birikiminizi inşallah bu ülkenin topraklarında da sarf etme imkanına sahip olursunuz ileride bir gün diyelim. Bir başka mesajımız İstanbul'dan Hakan Bey. Sıradaki eseri eşim, ailem ve tüm Müslüman kardeşlerimize ve Diyanet Radyo ailesine armağan ediyorum demiş. Rabbim Gazze'deki Müslüman kardeşlerimizin ve bizlerin yardımcısı olsun diye de eklemiş. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlarınız olsun. Sivas'tan Merve Hanım hayırlı akşamlar dileğiyle gönderiyor. Bol yağmurlu, bereketli bir günde annem Nuray, eşim İsmail ve kızım Ebrar'la sizi dinliyoruz demiş. Ne kadar güzel, mutlu olduk. İyi yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, eksik olmayın. Şimdi güzel bir eser dinleyelim ve yeni saatte tekrar bir arada olalım.

0: WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Saatlerimiz 19.03. Yeni saatten herkese merhaba. Radyolarını yeni açanlar için de akşamın huzurunu ve bereketini paylaştığımız bu saat diliminde herkese selamlarımızı iletiyoruz. Bu güzelliği hep birlikte paylaşmaya devam ediyoruz. Tabii yolda olanların hatırını sorduk. Aman dikkat dedik. Yolda olanlara yavaş yavaş evlerine ulaşmaya başladılar diye tahmin ediyorum. Tabii evde olan kıymetli dinleyicilerimiz, sizin gününüz nasıl geçti acaba? Bugün de evde bir telaş vardı muhtemelen. Mutfakta akşam hazırlıkları, çocukların ödev koşturmacası ve şunu da halledeyim diye bitmeyen o küçük işler var ya, onlar hiç bitmiyor zaten. Ev dediğimiz yer bazen en büyük mesai alanı değil mi? Görünmeyen ama hiç durmayan bir emek var. Sessiz ama bir taraftan da kıymetli bir gayret gösteriliyor. Dolayısıyla yoldan eve gelenler, evdeki kim varsa onun kıymetini mutlaka bilin. Şimdi biraz soluklanma zamanı olsun. Yemekler hazırlandıysa şayet belki bir çay eşliğinde dinlenme fırsatı da olabilir. Radyonun sesiyle gönlümüzü de ferahlatma vakti elbette. Akşamın bereketini birlikte paylaşmaya devam ediyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'da bir taraftan akşamın dinginliğini yaşamaya çalışırken diğer taraftan heyecanımızı da yüksek tutmaya gayret ediyoruz. Tabii ki mikrofondan çıkan her ses direkt sizle temas ettiği için buradan çıkan ses önemli. Buradan gelen eserler önemli. Dolayısıyla bu frekansta her şeyin en güzelini, en iyisini sizlere sunmaya gayret ediyoruz. Önemli bir sağlık gündemi var. Şimdi sigaranın zararlı olduğunu sigara içenler ve içmeyenler her iki kesiminde kabul ettiği bir gerçek değil mi? Sigara kullanmayı bırakmayanlar veya bırakamayanlar için etkin bir yaptırım söz konusu önümüzdeki günlerde gündeme gelecek. Artık restoran ve lokantaların açık alanlarından plajlara, parklardan çocukların bulunduğu ortak yaşam alanlarına kadar birçok yerde tütün ürünü kullanımına ciddi kısıtlamalar getirilmesi planlanıyormuş. Bir taraftan cezalar da artırılacak. Sigara satışında da yeni kurallar getirilecekmiş. Sadece sigara da değil, gençler arasında yaygınlaşan e-sigara ve benzeri yeni nesil tütün ürünlerine karşı da daha kapsamlı bir mücadele söz konusuymuş. Hazırlanan yeni düzenleme taslağına göre sigara ve e-sigara gibi ürünler daha sıkı kurallara tabi olacakmış. Buradaki öngörü şu: 2040 yılına kadar bu zararlı alışkanlığın tamamen hayatımızdan çıkıp gitmesi başarılı olur mu? Umarız olur. Çünkü bu konuya bireysel tercih gibi de bakmamak lazım. Çünkü bir arada yaşıyoruz. Toplum olmanın getirdiği bazı kurallar var biliyorsunuz. Toplum sağlığı da söz konusu. Bir taraftan temiz hava hakkı diye bir hakkımız var. Tabii özellikle çocuklarımızın daha sağlıklı bir çevrede büyümesi de son derece önemli. Nefes hepimizin ortak emaneti. Kendimiz için, sevdiklerimiz için ve tabii ki daha sağlıklı yarınlar için atılan bütün adımları kalpten, gönülden destekliyoruz. Diyanet Radyo'dasınız. Evet.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Programın sonuna doğru ilerlerken sizden gelen mesajlar dinmiyor, ne güzel. Konya Erenköy Zeki Altındağ İmam Hatip Ortaokulu İkrar Hafızlık Merkezi öğrencileri için bir eser istemiş öğrencilerimiz, kendilerine gönderelim tabii ki. Teşekkür ediyoruz. Bir başka mesaj Yasemin Hanım'dan gelmiş, eserin adını yazmış, notlarımızın arasına alıyoruz. Sevgili eşi Ömer Aslan için dinletirseniz memnun olurum demiş. Şöyle bir bakalım, neden olmasın diyelim. Salihli'den Nur Banu Kaplan sıradaki eseri Diyanet Radyo'ya ve tüm sevdiklerime istiyorum demiş. Biz de iletelim o halde sizlere. Hayırlı, bereketli, sağlıklı bir akşam diliyoruz demiş Mehtap Hanım. Biz çayımızı demledik demiş. Ne güzel ve sizin güzel programınızı dinliyoruz demiş. Harika, bolca da salavat getiriyorlarmış. Yaptığınız tüm ibadetlerde Rabbim kabul buyursun inşallah ve sizlere de huzur diliyoruz. Hep bereketli bir gününüz olsun istiyoruz ve bunu diliyoruz. Mesajlarınız birbirinden güzel elbette. Tabii eserler de bir o kadar öyle. Şimdi güzel bir eser daha dinleyelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
3: Diyanet Radyo'dasınız, güvenle dinliyorsunuz. Sevgili dinleyiciler, hayat bazen bize en ağır cümleyi yıllar sonra kurdurabilir. Keşke dedirtebilir. Keşke ailemizle biraz daha fazla vakit geçirseydik. Keşke ertelediğimiz o yolculuğa çıksaydık. Keşke el alem ne der diye kendi hayatımızı askıya almasaydık. Oysa ömür bugünü hakkıyla yaşamak için verilmiş bir emanet. Sevdiklerimizi ayırdığımız vakit, sağlığımız için attığımız küçük bir adım, gönlümüzden geçen güzel bir niyet. Hepsi yarının iyikilerine dönüşebilir. Yıllar sonra dönüp baktığımızda hangi cümleyi kurmak isteriz? Keşke mi, iyi ki mi? O halde ertelemeyelim, sevdiklerimizi ihmal etmeyelim. Sağlığımızı, zamanımızı, imkanımızı en güzel şekilde değerlendirelim. Bazı fırsatlar evet tekrar gelebilir ama bazı anlar sadece bir kez yaşanır. O yüzden zamanın kıymetini bilelim diyoruz.

Programın bugün de sonuna geldik. Bu güzel akşamda bizlere eşlik ettiğiniz, evlerinize, araçlarınıza, gönüllerinize misafir olmamıza izin verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Akşamı usul usul geceye doğru şöyle uğurlarken huzurun evinizden, bereketin sofranızdan ve tabii gönül ferahlığının yüreğinizden, kalbinizden eksik olmamasını diliyoruz. Bugün paylaştığımız her güzel söz, her tebessüm, her dua gecenize eşlik etsin diyoruz. Ben İlker Uykal. Diyanet Radyo'dan sizlere hayırlı, huzurlu, bereketli bir akşam diliyorum. Hayırlarla dolu bir gece olsun. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.

Günün yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

sürünerek gelirdim o gül toprağına. İçim yanar

fırtınalar itse beni aşkın dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına. Sensiz olmaz ki bu sevda, sen bilir misin?

0: Mecelle'den Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, bir mecelleden dersler programı ile daha huzurlarınızdayız. Bu dersimizde konu edeceğimiz mecelle kaidesi, Men sa'a fi nakzi ma temme min cihetihi fesa'yuhu merdudun aleyhi kaidesi. Bizzat kendisi tarafından icra edilip sonuçlandırılan bir şeyi bozmaya çalışan kişinin bu çabaları reddedilir. Bir kişinin bizzat kendisi tarafından kesinleştirilip sonuçlandırılan ve küçük yaştaki bir çocuğun hakkının iptaline ya da bir vakıf malına yönelik bir zarara da sebep olmayan bir işi bozmaya çalışması bir tür çelişkidir ve çelişki içeren davada dinlenmez. Mesela bir şahıs kendisine ait olan bir malı başkasına sattıktan sonra satıcının bizzat kendisi veya malı alan müşteri yapılan bu satış işleminin bağlayıcı olmadığını veya fuzulinin satışı yani yetkisiz temsilci tarafından satıldığını iddia etse, diğer tarafta satım akdinin geçerli ve bağlayıcı olduğunu iddia etse, akdin geçerli ve bağlayıcı olduğunu söyleyen kişinin sözü dikkate alınır. Bu da güzel bir örnek değerli dinleyenler. Bir şahıs diğer varislerle birlikte vefat eden şahsın malını varisler arasında taksim etmeye girişip, söz konusu malı taksim ettikten sonra taksim edilen malın kendi malı olduğunu iddia etse, bu iddiası dikkate alınmaz. Zira bizzat kendisinin söz konusu malı varisler arasında taksim etmeye girişmesi, bir anlamda bu malın varislerin ortak malı olduğunu kabul ettiğini gösterir. Aynı şekilde öncelikli satın alma hakkı olan bir şahsın yani şefiin şufa hakkının söz konusu olduğu gayrimenkulün satışı durumunda bu satışı açıkça ya da dolaylı olarak onay vermesi şufa hakkını düşürür. Söz konusu şahsın şufa hakkının bulunduğu akarın satışını duyup pekala olabilir demesinden sonra benim bu akarda şufa hakkım vardı ve ben bu hakkımı kullanırım demesi bir anlamda.

0: anlam ifade etmez. Zira bizzat kendisi bile bile o gayrimenkulün satışına ses çıkarmamış olması satışın kesinleşmesi sonucunu doğurmuştur. Daha sonra bizzat kendisinin bunu bozmaya çalışması dikkate alınmaz. Değerli dinleyenler, bu kaideyle ilgili bazı istisnalardan da söz edilmiştir. Mesela bir baba akde taraf olma ehliyeti olmayan küçük çocuğuna ait olan bir malı başkasına sattıktan sonra yapılan satış işleminin aşırı aldanma yani gabn-ı fahiş ile yapıldığını iddia etse bu iddiası dikkate alınır ve şayet bu iddia sabit olursa yapılmış olan satış akdi bozulur. Çünkü burada küçük yaştaki bir çocuğun hakkının iptali söz konusudur. Aynı şekilde bir vakfın mütevellisi vakıf malını sattıktan sonra yapılan bu satış akdinin aşırı aldanma yani gabn-ı fahiş ile yapıldığını iddia etse ardından da iddiasının sabit ve doğru olduğu ortaya çıksa bu iddiada dikkate alınır ve yapılmış olan bu satış işlemi bozulur. Bir örnekle kaidemizi sonlandıralım. Bir müşteri satın aldığı akarın bizzat satıcı tarafından satım akdinden önce kabristan olarak yani mezarlık olarak ya da mescit olarak kullanıldığını veya bir mescide vakfedildiğini ya da satın aldığı akarın tescilli vakıf olduğunu iddia etse bu iddia da dikkate alınır ve söz konusu satım akdi bozulur. Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, Bir Mecelle'den Dersler programının daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar huzurlarınızda olabilmek duasıyla Allah'a emanet olunuz.
1: Mecelle'den Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Her an can verme zamanıdır. Her an canından bir miktar yokluğa gitmektedir. Ve ömrü tükenmektedir. Senin ömrün bir altın torbaya benzer. Geceyle gündüz de altınları sayan iki kişidir. O iki kişi ömür torbasındaki altınları bilmeden anlamadan sayar dururlar ve yokluğa atarlar. Sonunda ömür torbası boşalır, hayatın anlamı ve nuru kalmaz. Nihayetinde dünya işi de böyledir. İşlerin bitmeden bırakıp gidersin. Dünyadaki işlerin yarım ve ekmeğin de pişmemiş olarak kalır. Mezar yapmak ne taşladır, ne tahtayla, ne de keçeyledir. Lekesiz bir gönülde, kendi iç temizlik aleminde, kendine bir mezar kazman ve Allah'ın zatı büyük varlığı önünde, kendi benliğini, küçük varlığını defnetmen, yok etmen gerekir. Allah yolunda toprak olarak, gama gömülmeden, aşkının mecnunu, güzelliğinin meftunu olman gerektir ki, nefsin onun manevi nefesinden feyz alsın, yardımlar görsün.

sahabelerden Ebu Huzeyfe anlatmaktadır. Efendimiz sıkıntılı bir işle karşılaşınca namaz kılardı. Nitekim bir defasında Bilal'e, "Kalk namaza çağır da bizi namazla rahatlat," diye seslenmişti. Buna tanıklık eden sahabiler, namaz kılarken ağlamasından dolayı Efendimizin göğsünden gelen değirmen sesine benzer hırıltıyı duyabildiklerini söylemişlerdi.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: de sizi dinliyoruz. Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İnsan hep şöyle der. Ölüm olmasa ne iyi. İnsan ölmeseydi ne güzel olurdu. Çünkü bana zevk ve tat veren bu hayatımdır. Bütün bu düzenimi bozan ölümdür. Oysa ölüme şaşılmaz. Her doğan ölecektir. İnsana yazık değil. İnsanlık gösteren iyilerin yok olması yazıktır. Kişilere yazık olmaz. Doğruluğa yazık olur. Dünyanın düzeni işte budur. İster beğen, ister beğenme. İnsan ölümlüdür.

Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Ey behin nüshay-ı mecmua-i zat, nakş-ı zibende-i mirat-ı sıfat, eyle bu pendimi avize-i güş, kimseye olma sakın fazl-ı füruş. Ey varlık ve vücut mecmuasının seçkin nüshası, ey sıfat aynasının süslü ve yakışıklı resmi, bu öğüdümü al da kulağına bir küpe diye as. Sakın kimseye edep ve fazilet satmaya kalkma.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: Haham Başı ve Vali. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hazreti İsa'nın hikayesi onun yargılanmaya karar verilmesiyle devam ediyor. Hahamların kurduğu tuzaklarla Hazreti İsa'nın yanında yer alanlar dağılmaya başladı. Müminlerin sayısı iki elin parmakları kadardı artık. Yahudilerin ileri gelenlerine göre Hazreti İsa'dan kurtulmanın tam zamanıydı. Ancak bunu kendileri yapmak istemiyorlardı. İleride bu durum kendilerinin aleyhine sonuç verebilirdi. Bu yüzden Hazreti İsa'yı Vali Pilatus'a şikayet edecekler, onun cezalandırmasını isteyeceklerdi. Aslında Vali Pilatus'a çok güvendikleri söylenemezdi. Pilatus etrafındaki insanlara değer vermezdi. Menfaati neredeyse oraya yönelirdi. İnatçılığı da meşhurdu. Kolay kolay verdiği karardan dönmezdi. Hahamlar gerekirse onun bu zaaflarından faydalanacaklardı. İsa'nın suçlu olduğuna onu bir defa inandırabilirlerse gerisi çorap söküğü gibi gelirdi. Bunun için rüşvet ve tehdit dahil ne gerekiyorsa yapacaklardı. Hep beraber Vali Pilatus'un huzuruna çıkıp Hazreti İsa'yı şikayet ettiler. Haham başı, "Sayın Vali, bu adam milletimizin kafasını karıştırıyor. Etrafına insanlar toplayıp ben kralım diyor. Sonra imparatora vergi verilmesine engel oluyor. Huzursuzluğa ve kargaşaya sebep oluyor. Bir önlem alınmazsa şehir yaşanmaz olacak." Vali Pilatus söyledikleri hiçbir söze inanmadı. Eskiden beri hahamların yalancı ve ikiyüzlü olduğunu biliyordu. Bu yüzden de onları hiç sevmiyordu. Fırsatını bulmuşken davranışlarını yüzlerine vurup onları aşağılamak istedi. "Halkın vereceği vergiler sizi ilgilendirmez. Bu sizin işiniz değil. Haham başına sormak istiyorum. Mabet için topladığınız bağışların en son ne zaman vergisini ödediniz? Hatırlayan var mı aranızda?" Haham başı validen böyle bir karşılık beklemiyordu. "Ama sayın vali, mabet gelirleri vergiden muaftır biliyorsunuz. Peki birçoğunuzun dışarıda dükkanları var. Hiçbirinizin vergi verdiğini görmedim. Sizi de mi İsa kandırdı?" Ardından bir kahkaha atan vali, yanındaki adamların da gülüşmesine sebep oldu. Haham başı ve yanındakilerse renkten renge girdi. Ne diyeceklerini bilemediler. Vali yanındaki yardımcılarından birisine sordu. "Vergilerden sen sorumlusun. Son zamanlarda vergilerde gözle görülür bir düşüş oldu mu?" "Hayır sayın valim, böyle bir şey olmadı." "Peki şehirde kargaşa çıktı mı?" "Hayır efendim, aksine eskisinden daha huzurluyuz." "Duydunuz, İsa'nın şehrimize ve hazinemize herhangi bir zararı yok. Anlaşılan ondan rahatsız olan sizsiniz. Mabedinizde halkın bağışlarıyla yan gelip yatan yüzlerce bilgin var. Birisi çıkıp İsa'nın iddialarına cevap veremiyor mu?"
0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, Pazartesi'den Perşembe'ye saat 13'te Diyanet Radyo'da.

Dan aşık ol kim, canda canan gizlidir. Maşukunu kalbinde bul, ol hanede han gizlidir. Bir piri kamil bul, çalış, napuhtesin aşk ile piş. Gayb-ı amaya pek yapış, çün sırrı insan gizlidir. Bilsen hezarın zarı ne, aşık fena gülzarı ne. Yansan halilin narına, onda gülistan gizlidir. Bendinde kalma kesretin, kulu ol ehli vahdetin. Destinde piri halvetin, mühri Süleyman gizlidir. Varsan bu aşkın turuna, ersen tecelli nuruna, her zerresinde görüne mihri dırahşan gizlidir. Yüzüne bakma gafilin, payine yüz sür vasılın, kalbine girip kamilin, gör arş-ı rahman gizlidir. Sana inayet kılsa hak, nuriden okusak sebak, ilm ile dündür her varak, insanda ol şan gizlidir.

Merhaba Diyanet Radyo'nun değerli dinleyicileri. İrfan Meclisi'nin incilerine hoş geldiniz. Bugünkü programımızda az önce dinlemiş olduğunuz güzel beyitlerin sahibi Abdülahad Nuri'den bahsedeceğiz. Geçtiği yollardan, bıraktığı izlerden konuşacak ve neşrettiği sözlerden örnekleri sizlerle paylaşacağız. Abdülahad Nuri Sivas'ta dünyaya geldi. Ne zaman doğduğuna dairse kaynaklarda geçen iki farklı tarih vardır. 1594 ve 1604. Babası Şemseddin Sivasi'nin kardeşi olan Sivas müftüsü Ebul Berekat İsmail Efendi'nin oğlu Kadı Muslihuddin Mustafa Safai Efendi'dir.

ise Şemseddin Sivasi'nin büyük kardeşi Muharrem Efendi'nin kızı Safa Hatun'dur. Küçük yaşlarda babası vefat eden Abdülahat Nuri, dayısı Abdülmecit Sivasi'nin himayesinde yetişir. Abdülmecit Sivasi, devrin padişahı 3. Mehmet tarafından saraya davet edilince onunla beraber İstanbul'a gider. Abdülahat Nuri İstanbul'da medrese eğitimine devam eder. Aynı zamanda dayısının gözetiminde de seyri sülükunu tamamlar. Birbiri ardından 40 erbain çıkardığı ve 1600 gün sürekli halvet ve itikafta kaldığı rivayet edilen Abdülahat Nuri, hilafet aldıktan sonra irşatta bulunmak ve tarikatı yaymak üzere dayısı tarafından Midilli'ye gönderilir. Ancak bu sırada Şeyhülislam Esat Efendi, onu Mehmet Ağa Tekkesi Şeyhliğine tayin edince 1620 yılında İstanbul'a geri döner. Abdülahat Nuri 1631'de Fatih, 1641'de Beyazıt, ardından da Ayasofya camilerinde vaaz etmek üzere Kürsü Şeyhliğine tayin edilir. Sultanahmet Camii'nin açılış merasiminde de bulunmuştur.

Semadan sırrı tevhidi duyan gelsin bu meydana. Derunice bugün Allah diyen gelsin bu meydana. Görenler nuri gaffarı, duyanlar sırrı settarı. Cihanda şişeyi ağrı sıyan gelsin bu meydana. Saladır ehli irfana, getirsin canı kurbana. Bugün başını meydana koyan gelsin bu meydana. Geçip bu abile gilden dahi cümle heyakilden, bu dünya nakşını dilden yuyan gelsin bu meydana. Gönül maksudunu buldu, cihan envar ile doldu. Bugün nuri imam oldu, uyan gelsin bu meydana.

Halvetiye tarikatının önde gelen isimlerinden Abdülahad Nuri, dini, edebi ve tasavvufi birçok eser kaleme almıştır. Divan sahibi bir mutasavvuf şairdir ve Yunus tarzında yazdığı ilahileri büyük ölçüde bestelenmiştir. Abdülahad Nuri 1651 yılında vefat eder ve Abdülmecid Sivasi'nin Eyüp Nişancası'nda bulunan türbesinin karşısına defnedilir. Diyanet Radyo'nun değerli dinleyicileri, vakit ayırıp bizi dinleme nezaketinde bulunduğunuz için teşekkür ediyor ve sizleri Abdülahad Nuri'nin bestelenmiş şu güzel eseriyle baş başa bırakıyoruz.

İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru. Bu programın hazırlanmasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan İrfan Şiirleri Antolojisi adlı eserden yararlanılmıştır.

0: Günün duası.
1: Zeyd bin Erkam şöyle demiştir: ben size sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiğini öğretiyorum. O şöyle derdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını nasip et ve onu arındır. Onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve velisi sensin. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an

üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Mekke'nin fethedildiği gün Efendimiz Mekke'nin en üst tarafından şehre girmişti. Yanında Üsame bin Zeyd, Bilal-i Habeşi ve Kabe'nin hizmetçilerinden Osman bin Talha da vardı. Devesini mescidin önüne çöktürdü ve Osman bin Talha'dan Beytullah'ın anahtarını istedi. Osman bin Talha gidip anahtarı getirdi ve Kabe'yi açtı. Ancak içeride bir takım suretler ve heykeller vardı. Söz konusu resimlerde İbrahim ve İsmail peygamberler ellerinde fal oklarıyla resmedilmişlerdi. Bu manzarayı gören Efendimiz, Allah bunu yapanları kahretsin, İbrahim ve İsmail hiçbir zaman fal oklarıyla şans aramadılar buyurdu. Ve Kabe'nin içi bunlardan temizlenene kadar içeriye girmedi. Ancak resim ve heykeller ortadan kaldırıldıktan sonra yanındakilerle birlikte içeri giren Hazreti Peygamber bir müddet Kabe'nin içinde kaldı. Efendimizle birlikte Kabe'ye giren Üsame bin Zeyd orada gördüklerini şöyle anlatır. Hazreti Peygamber içeri girince oturdu. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra tekbir getirdi. Kelime-i tevhid okudu. Sonra öne doğru eğildi. Göğsünü, yanağını ve iki elini Kabe'nin duvarına dayadı. Sonra tekbir getirdi. Kelime-i tevhidi okudu ve dua etti. Bunu Kabe'nin bütün köşelerine yaptı. Sonra dışarı çıktı. Kabe'nin kapısındayken yüzünü ona dönerek, "İşte kıble, işte kıble," buyurdu.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

Hüsnü Hal. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman, üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yer de böyle bir yerdir.

imzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şey görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası. Şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş. Hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık. Kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya. Orada mı şurada mı derken. Kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken. Hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş. Yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş. Kala kalmış öylece karanlığın ortasında. Yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk. Bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına. Pamuğum demiş, sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı. Kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş. Tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış. Sonra da kuzucuğuna. Kuzum, canım pamuğum demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: Selamünaleyküm Yanıt Radyo. Mahir Zahin'den Kur'an eserini Kur'an-ı Kerim okumaya başlayan oğlum Mahir için istiyorum. Aynı zamanda Diyanet Radyo dinleyenler için de gelsin. Herkese iyi dinlemeler.

Selamun aleyküm. İstanbul Kaya Kadın'dan Mehmet Bilgin. Sıradaki eseri tüm sevdiklerime, Gazlerilere, Diyanet FM çalışanlarına armağan

Ankara'dan Ayfer. Sami Yusuf'tan bir eser çalarsanız sevinirim. Eşim, kızım ve torunum için yazsın. Hayırlı yayınlar.

0: Hayırlı akşamlar. Diyanet Radyo dinleyenleri. Ömer Karaoğlu'ndan Öğüt adlı ilahiyi canım kızım için, damadım için, İstanbul'daki ve Tarsus'taki torunlarım için istiyorum.
1: Selamun aleyküm. Ömer Karaoğlu'ndan Yol mu dayanır ilahisini yayınlarsanız sevinirim. Esengül adsız arkadaşıma armağan ediyorum.
2: Merhaba Diyanet Radyo. Ben İstanbul'dan Rabia. Sizden Ömer Karaoğlu'ndan Mekke ilahisini rica ediyorum. Çok sevdiklerime gelsin. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.

Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo. Ben Muğla Milas'tan Hatice. Eşref Ziya'dan Kalksam ve Bilsem İlahisi'ni kıymetli için çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo çalışanları. Ben Aydın'dan Vedat. Seccadem İlahisi'ni tüm Diyanet çalışanlarına ve Diyanet Radyo dinleyenlerine armağan ediyorum.

Selamünaleyküm. İsmim Bünyamin. Sıradaki ilahi Van Erciş'te görev yapan kardeşim Bahadır ve tüm Diyanet Radyo dinleyenlerine armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar dilerim.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
1: Kıymetli hocam, kafama takıldı da şefaat var mıdır? Eğer varsa tam olarak şefaat nedir? Şefaat için dua diyen de var, torpil diyen de. İnsanların kafası karışıyor. Söz gelimi, birisi çıkıp bu dünyada her türlü kötülüğü işleyip ahirette şefaatle kurtuluş doğru olur mu diye itiraz edebiliyor.
2: Doğrusu şefaat konusunda insanlar arası ilişkiler bakımından, hele de çarpık olanlarından yola çıkılarak bakılırsa tabii ki kafalar karışır. Özellikle şefaatin bir suçluya, zalime veya azgın kişilere yapılan torpil gibi sunulması bunda etkili olmaktadır. Ayrıca bu kafa karışıklığı kavramların bağlamından ve terimlerin bütünlüğünden koparılarak bölük pörçük ele alınmasından kaynaklanmaktadır.
1: Peki nedir şefaat ve şefaati nasıl anlamalıyız?
2: Geleneksel metinlerimize bakıldığında şefaat kavramı istiğfar kavramıyla birlikte ele alınır. Bununla kavramın bağlamı kurulmuş ve sistem bütünlüğü sağlanmış olur. Öyleyse dünyada istiğfar neyse ahirette şefaat odur. Başta Hazreti Peygamber olmak üzere bütün Müslümanlar din kardeşlerinin bağışlanması için istiğfar şeklinde dua etmişlerdir. İstiğfar bağışlanma talebi demektir. Kur'an'da Peygamber'e hem kendi günahın hem de mümin erkek ve kadınların günahı için bağışlanma talebinde bulun diye buyurulmuştur. Demek ki rahmet peygamberinin dünyadaki kadın erkek bütün müminlere yönelik bağışlanma talebinde bulunması Yüce Allah tarafından emredilmiştir. Yine Kur'an'da Hazreti İbrahim'in dilinden "Ey Rabbim, kıyamet gerçekleştiği gün beni, annemi, babamı ve bütün Müslümanları bağışla" şeklindeki duası bize bildirilmiştir. Bu bildirme sadece bir haber verme değil, Hazreti İbrahim'in örnek alınması ve yaptıklarının uygulanması içindir. Demek ki bizler de anne babamız başta olmak üzere bütün müminler için bağışlanma talebinde bulunabiliriz. Hatta bulunmalıyız. Şefaat de aynı minval üzere ahirette bağışlanma talebinde bulunmaktır. Bu noktadan bakılınca kafaları karıştıracak hiçbir hususun olmadığı açıktır. Kişinin yakınlarının ve sevdiklerinin bağışlanmalarını istemesi ve bunun için dua ve talepte bulunması erdemlerin en güzelidir. Kısaca şefaat, hesap gününde Allah'ın izin verdiği bazı kimselerin yine Allah'ın izin verdiği müminler için dua ve bağışlanma talebinde bulunmasıdır. Burada bir torpil veya Allah'a rağmen bir iş yapılmasından söz edilemez. Bunların her ikisi de Allah'ın şanına yakışmaz.
1: Öyleyse torpil iddiası nereden çıkıyor?
2: Bu iddia dünyadaki aracılıklarla ahiretteki şefaatin birbirine karıştırılmasından kaynaklanmaktadır. Dünyadaki aracılık anlamındaki şefaatin iki anlamı vardır. Birincisi bir kişiyi bir şahsa tanıtmak, özelliklerini anlatmak ve tavsiye etmektir. Buna günümüzde referans denmektedir. Çalışma hayatında çok kabul gören bir uygulamadır. İkincisi ise suç işleyen birisine kefil olmak veya güvence vermek suretiyle bağışlanması için aracılık yapmaktır. Her iki tür aracılık anlamında şefaat Yüce Allah için geçerli değildir. Çünkü Yüce Allah bütün kullarını herkesten çok daha iyi bilmektedir. Tanıtılmasına ve tavsiye edilmesine gerek yoktur. Dünyadaki şefaatin ikinci şekline gelince, bir kişi hakkında Allah'a güvence verilmesi veya kefil olunması söz konusu olamaz. Yüce Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve gücü her şeye yeten, ortağı olmayan bir ilahtır. Ne kefile ne de güvenceye ihtiyacı vardır. Ahiretteki şefaat ise bu ikisinin de dışında olup, Yüce Allah'ın kullarına dünyada istiğfarla açtığı bağışlanma kapısını ahirette şefaatle açmasıdır. İstiğfar da şefaat de Yüce Allah'ın kullarına rahmeti, lütfu ve ikramıdır. Bir kulun eksiklikten ve hatadan arınması mutlak anlamda söz konusu olmadığına göre bu tür bir imkan verilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Öte yandan nasıl ki Yüce Allah ihtiyacı olmadığı halde evrendeki olgu ve olayların meydana gelmesini adetullah denilen sebeplere bağlamışsa, kullarının bağışlanmasını da istiğfar ve şefaat gibi dua sebeplerine bağlamıştır.
1: İyi de bu adalete aykırı değil mi?
2: Meseleye düz bakıldığında, yani konu bir suçlunun veya zalimin bağışlanmasına indirgendiğinde, tabii ki adalete aykırı gibi görülebilir. Ancak şunu bilelim ki Yüce Allah'ın her işi ve emri adalet ve hikmet doğrultusundadır. Dolayısıyla onun adaleti ve hikmeti zedeleyecek şekilde bir bağışlanmada bulunması da söz konusu değildir. O yüzden Yüce Allah dünyada istiğfara sınırlandırma getirdiği gibi ahirette de şefaate sınırlamalar koymuştur. Söz gelimi Hazreti İbrahim'in putperest olan babasına, Hazreti Nuh'un isyan eden oğluna ve Hazreti Muhammed Mustafa'nın münafıklara yönelik istiğfarına Yüce Allah izin vermemiştir. Onlar da bu sınırlamaya uymuşlar ve bizlere örnek olmuşlardır. Ahiretteki şefaat de sınırsız olmayacaktır. Kur'an'da açıkça belirtildiği gibi kafire, müşriye ve münafığa şefaat olmayacaktır. Ayrıca İmam Maturidi'nin belirttiği gibi şefaat izni için kişinin gayret göstermesi ve ona layık olacak işler yapması gerekmektedir.
1: Şefaat için izin mi olacak?
2: Elbette. Hesap gününün yegane hükümranı Yüce Allah'tır. Şefaat etmek de, şefaat edilmek de onun iznine tabidir. Onun izni olmadan hiç kimse şefaat edemeyeceği gibi yine hiç kimse şefaat edilme hakkını elde edemeyecektir. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir ayetiyle Allah katında izin verdiği kimseden başkasının şefaati yarar sağlamaz ayeti, şefaatin Allah'ın iznine bağlı olduğunu ifade eder.
1: Kimler şefaat edecektir?
2: Nebe suresi 38. ayeti bunu bildirmektedir. Mealen Yüce Allah şöyle buyurur. Rahman'ın katında ancak izin verdikleri konuşabilecektir. Konuşan da ancak doğruyu söyleyecektir. İmam Maturidi, ayette geçen doğru ifadesinin hak ve hakikat anlamına geldiğini belirtir. Buna göre, hakkın, haklının ve hakikatin yanında yer alanlara ancak şefaat izni verilecektir. Bu niteliğe sahip olanlar, başta peygamberler olmak üzere şehitler ve salih kimselerdir.
1: Bunları nereden biliyoruz?
2: Fatiha suresinde nimet verdiklerinin yoluna bizi ilet diye dua ederiz. Nimet verilenler, Nisa suresi 69. ayetinde peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişiler olarak açıklanır. Bu sayılanların en büyük özellikleri bütün varlıklarını ortaya koyarak hakkın ve haklının yanında bulunmaları ve hakikati savunmalarıdır. Bunların şefaat yetkisine sahip olmaları da nitelikleriyle örtüşmektedir.
1: Şefaat edilme hakkına kimler sahip olacaklardır?
2: Dünyadan imanla göçen her kadın veya erkek mümin bu hakka sahiptir. Daha önce söylediğim gibi bu hakkın elde edilmesi son noktada Allah'ın iznine bağlıdır. Bu izin bir yönüyle Yüce Allah'ın merhamet ve bağışlayıcılığına, diğer yönüyle ise adalet ve hikmetine bağlıdır. Yüce Allah kullarına karşı merhametli ve bağışlayıcı olduğu gibi adaleti ve hikmeti de asla ihmal etmez. Dünyada her türlü rezaleti, zulmü ve kötülüğü işleyenin ahirette şefaatle kurtulması Allah'ın adaletine ve hikmetine uygun düşmez. Nitekim günahkar ve isyankar müminler cezalarını çektikten sonra ancak cennete girebileceklerdir. Öyleyse şefaat için öncelikli şart dünyadan mümin olarak ayrılmaktır. İmam Maturidi'nin dediği gibi şefaate layık olacak işler yapmak şartı çok önemlidir. Demek ki ne şefaat sınırsızdır ne de cennet rastgele girilecek bir yerdir.
1: Peki bu dünyadan bir kişiye şefaat edilip edilmeyeceği bilinebilir mi?
2: Dikkat ederseniz şimdiye kadar biz şefaatle ilgili nitelikler ve şartlardan bahsettik. Tek tek şahıslar hakkında bir şey söylememiz mümkün değildir. Çünkü biz kişilerin şahsi hallerini ve kalplerinden geçeni bilemeyiz. Biz ancak zahire göre hüküm verebiliriz. Kalplerden geçeni ve insanların gizlediklerini ancak Allah bilir. Hazreti Peygamber'in buyurduğu gibi onların hesapları Allah'a aittir deriz ve işi ona havale ederiz. Nitekim Yüce Allah Kur'an'da Hazreti Peygamber'e hitaben senin görevin tebliğ etmektir. Hesaba çekmek bize aittir buyurmuştur. Çünkü hesap gününün yegane hükümranı ve sahibi Yüce Allah'tır.
0: Kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım, iki söz yazdım.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Dünyada insan kalabalığı çok. Bilgi ve becerisi yerinde olan azdır. İş bitirici insan, işe yarayan insandır. İşe yarayan da yararlı olandır.

Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte Hacı Kurt Camii Şerifi'ni ziyaret edeceğiz. Hacı Kurt Camii Şerifi, Banja Luka'da, Balkanların güzel bir ülkesi ve gönlümüzün evladı Fatihan diye andığımız müstesna insanların güzel bir şekilde dini mübini İslam'ı temsil etmeye devam ettikleri Balkanlarımızın incisi Bosna Hersek'in Banja Luka şehrindeyiz efendim. Kıymetli dostlar, Banja Luka Osmanlı döneminde gelişen şehir dokusuyla, vakıf eserleriyle ve mimari zenginliğiyle dikkat çeken önemli şehirlerden biriydi. Camiler bu şehir yapısının yalnızca dini değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel merkezler olarak öne çıkışının bir temsilidir efendim. Hacı Kurt Camii Şerifi de bu bütünün anlamlı parçalarından biridir. Sevgili dostlar, tarihi kaynakların sınırlı olmasına rağmen Camii Şerif'in Osmanlı'nın bölgedeki güçlü varlığını sürdürdüğü 16. yüzyılın sonlarıyla 17. yüzyılın başlarında inşa edildiğini tahmin ediyorlar. Camii Şerif'in banisi olarak anılan Hacı Kurt ise dönemin hayırsever şahsiyetlerinden biri olarak bilinir. Hacı ünvanı onun kutsal topraklara yaptığı yolculuğu, ardından inşa ettirdiği bu eserse topluma bıraktığı kalıcı mirası simgelemekte. Kıymetli dostlar, esasen Balkanların genelindeki camilerin ekseriyeti o camilerin banisiyle birlikte anılır. Ama o baniler hepsi devlet idaresinden, devlet erkanından kişiler değillerdir. Esnaftır efendim birçoğu, yahut bir kısmı da aileden zenginliğe kavuşmuş ve bu zenginliği Cenab-ı Allah'ın yolunda sarf etmiş, vakfetmiş insanlardır. Bundan sebep Hacı Kurt Camii Şerifi de bütün Balkanları gezdiğimizde karşımıza çıkan yahut bizim görmüş olduğumuz o tarihi mekanların isimlerinde olduğu gibi yine sosyal hayatın içerisinde ya bir ticaretle uğraşan kişidir, ya bir zanaatkardır, yahut bir başka ilmi yönüyle ön plana çıkmış olan ümmeti Muhammed'den zatlardır. Bunların hepsinden Cenab-ı Allah razı olsun diyoruz ve biz bugün Hacı Kurt Camii Şerifi'ne sizlerle birlikte dahil olalım istiyoruz efendim. Kıymetli dostlar, mimari açıdan ele aldığımızda bu Camii Şerif, klasik Osmanlı mahalle camilerinin sade ama hakikaten bütün unsurlarıyla dengeyi ön plana çıkartıp yansıtan örneklerinden bir tanesidir. Ana ibadet mekanı yani harimi kareye yakın bir plan üzerine kurulmuştur efendim. Üzeri tek bir kubbeyle örtülüdür. Genel olarak Osmanlı mimarisinde hakikaten çok sık rastladığımız bir tiptedir efendim Camii Şerif. Bu kubbe yapının hem estetik hem de işlevsel merkezini oluşturmakta. Kubbenin taşıyıcı sistemi Osmanlı mimarisinde sıkça kullanılan tromp ya da pandatiflerle sağlanmış. Bu teknik kare planlı bir mekandan kubbeye geçişi mümkün kılmakta ve yapıya hem sağlamlık hem de mimari bir zarafet kazandırmakta. Kıymetli dostlar, Camii Şerif'in dış cephesinde sadelik ön planda. Yerel taş malzemenin kullanımı yapının çevreyle uyum içinde olmasını sağlamış. Minareye baktığımızda yapının en dikkat çekici unsurlarından biri olduğunu görüyoruz. İnce, zarafetiyle göz dolduran ve zarif formuyla gökyüzüne doğru yükselen bu yapı elemanı Camii Şerif'in silüetini tamamlıyor. Aynı zamanda şehrin farklı noktalarından görülebilen bir işaret olarak İslam medeniyetinin şehir üzerindeki izini görünür kılıyor efendim. Sevgili dostlar, Camii Şerif'in harimine girdiğimizde hakikaten büyük bir sadeliğin içerisinde zuhur etmiş ihtişamı görüyoruz. Ve bu ihtişam bizi huzura gark ediyor. Bu hissiyat bizim bütün dünyamızı kaplıyor. Camii Şerif'in pencerelerinden içeriye süzülen ışık özellikle mekan içinde dengeli bir şekilde dağılıyor. Mihrabın konumlandırılması kıble yönünü güçlü bir şekilde vurgulamakta. Minber ve diğer ahşap unsurlarsa dönemin zanaatkarlık geleneğinin ne kadar zirve noktada olduğunu yansıtan ince işçilik örneklerini bize sunmakta. Kıymetli dostlar, Balkanların genelinde yaşanan yıllar süren savaşlar,

0: Ve son olarak daha yakın bir dönemde yaşadığımız Bosna Savaşı'nda bütün tarihi eserler nasıl zarar gördüyse, bu muhteşem Cami-i Şerif, Hacı Kurt Cami-i Şerifi de bu menfi hallerden zarar gördü ve etkilendi. Ancak bu tür eserler yalnızca fiziksel varlıklarıyla değil, taşıdıkları anlam ve hatıralarla varlıklarını sürdürürler. İşte bu güzellikler neticesinde gönüllerimizde taht kuran Hacı Kurt Camii Şerifini, oradaki ümmeti Muhammed'den kardeşlerimizin gayretleriyle, yine gönül semamızda yankılanacak ezan-ı Muhammedilerin başlandığı ve orada ibadet ve taat ile meşgul olunan mekanlardan bir tanesi olarak yeniden tezyin, tanzim ve inşa süreci başladı. Cenab-ı Allah bu güzel mekanlarda ibadet ve taat ile meşgul olan kulların hem kulluk seviyelerini hem idrak seviyelerini yükseltsin, yücelsin diye dua ediyoruz. Allah-u Teala oradaki gayreti kuşanan bütün kardeşlerimizden de dünyada da ahirette de razı olsun diye dua ediyoruz. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte çok kıymetli bir Cami-i Şerif olan Hacı Kurt Cami-i Şerif'ini ziyaret ettik. Nasip olursa yine önümüzdeki bölümde çok kıymetli bir mekanı ziyaret etmeyi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor. Görüşene dek ve daima sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşçakalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ey aziz dost, şunu iyi bil ki duygu aklın, akılda ruhun esiridir. Esir olan aklın bağlı elini çözünce ruh, en zor ve karışık işleri kolayca yapabilir akıl. Nefsani düşünceler öyledir ki, berrak duru bir su gibi olan ruhumuzun yüzünü çerçöp gibi kaplamıştır. Aklın eli o çerçöpü bir yana atsa, o zaman su aklın önünde belirir de meydana çıkar. Ruhumuzun tertemiz ve saf olan mana suyu gür ve temiz olur. Allah aklın bağlı olan elini çözüp de çer çöpü temizletmezse, nefsani isteklerimizin, aşağı duygularımızın çöpleri çoğalır. O zaman heva ve heves gülmeye, akıl da ağlamaya başlar. Ey dost! Allah'ın emirlerine karşı gelmekten çekinip kaçın. Hevanın iki eli bağlanınca Hak Teâlâ aklın iki elini çözer. O zaman akıl seni idare etmeye başlar, senin kumandanın olur.

Biz de sizi dinliyoruz. Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin, sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin, kendi yaktığı ateşlerde kararmış

birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Tarih ne çok alimi barındırır, gizli bir hazine gibi. Bu alimler ki insanlığa yol göstermiş, aklın ışığını kalemin gücüyle birleştirmiş. Kimi ilimde ilerlemiş, kimi hikmette söz söylemiş, kimi de bilgelikte çağları aşmış. Hakikat yolunda attıkları adımlar, arkalarından nice insanı hakikat peşine sürüklemiş. Geçmişin ilim erbabı olan alimleri öğrenmek için iz bırakanlarda buluşalım. Kübra Erdem'in hazırlayıp Mehmet Zeyd Yıldız'ın sunduğu İz Bırakanlar her cumartesi saat 15'te Diyanet Radyo'da.

0: hanelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Kadim mısralar.

Yuşuna bu sözümü eyle güher. Deyinden pek sakın ey canı peder. Adem'i deyin diğer gün eyler. Ger felatun ise mecnun eyler. Ey babasının canı, şu sözümü kulağına küpe et. Borçtan çok sakın. Borç insanı perişan eder. Kişi eflatun kadar akıllı bile olsa borç, onu deliye döndürür.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Yüce kitabımızda kendisinden bahsedilen peygamberlerden biri de Hazreti Eyyub'dur. Hazreti Eyyub aleyhisselamın Cenab-ı Allah tarafından kendisine bolca nimet ve ikramda bulunulduğu, mal, mülk, servet ve evlat verildiği ve bir imtihan gereği olarak da tüm bu nimetlerin kendisinden alındığı ve farklı hastalıklarla sınandığı bizlere bildirilip rivayet olunur. İşte bu büyük sınav esnasında sabır gösterip mükafata erişen Hazreti Eyyub'un hayatı müminler için, bizler için gerçekten örnek oluşturabilecek bir mahiyettedir. Her türlü sıkıntıyla, varlık ve yoklukla imtihan olmak üzere dünyada bulunduğumuzu da hiçbir zaman unutmamalıyız. Zira Cenab-ı Allah bize dünyada farklı şeylerle sınanacağımızı, imtihan olunacağımızı bildiriyor. Bakara suresinde Rabbimiz bizim korkuyla, açlıkla, nimetlerin elimizden alınmasıyla, malımızın azaltılmasıyla, dünyada ulaşmış olduğumuz farklı nimetlerin, unsurların elimizden çıkması, canların çıkmasıyla imtihan olunabileceğimizi ve bu imtihanlardan muvaffak olarak ayrılmanın yolunun da sabır olduğunu bize bildirdiğini bu vesileyle ifade edip hatırlamış olalım. Hazreti Eyyub aleyhisselam bütün bu sıkıntılarla karşılaştığında ortaya koyduğu tavır bir kul tavrıydı. Ve Yüce Kitabımızda Cenab-ı Allah kul vasfına da değiniyor Hazreti Eyyub aleyhisselamın. Ve onun Enbiya suresinde yer alan duasını Cenab-ı Allah bize bildiriyor. Şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah: "Ve Eyyub'a iznâde rabbuhu enni messeniye zurru ve ente erhamur rahimin." Eyyub'u da an, hani Rabbine başıma bu dert geldi ama sen merhametlerin en üstünüsün diye niyaz etmişti. Enni messeniye zurru ve ente erhamur rahimin. Kıymetli kardeşlerim, başımıza gelen sıkıntılardan bizi arındıracak olan, bizi kurtaracak olan kuşkusuz Cenab-ı Allah'tır. İşte Hazreti Eyyub aleyhisselamın bu duası, bu yalvarış ve yakarışı üzerine bir sonraki ayeti kerimede de buyuruyor ki Rabbimiz bunun üzerine, yani onun o duası, yalvarış ve yakarışı üzerine biz tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için anılacak bir örnek olmak üzere onun duasını kabul ettik. Kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik, ona aile efradını ayrıca bunlarla birlikte mislini daha verdik. Kıymetli kardeşlerim, bu ayeti kerimelerden şunu anlıyoruz: sıkıntılı anımızda mümin olarak bize yakışan tavır Rabbimizin merhametine sığınmaktır. Zira Cenab-ı Allah merhametiyle bize muamele edecek ve bu sıkıntılarımızdan arındıracaktır. Dünyada kimimiz farklı farklı zorluklarla sınanıp imtihan olunuyoruz elbette. Her şey bizim için bu dünyada. Mutluluk da bizim için, hüzün de bizim için, gözyaşı da bizim için, tebessüm de bizim için, varlık da yokluk da hepsi bizim için. Sahip olduğumuz her şeyi bir anda kaybedebileceğimiz hakikatini hiçbir zaman zihnimizden çıkartmamalıyız. Ama bununla birlikte,

de düştüğümüz yerden kalkabileceğimizi, bizi kaldıracak bir Rabbimiz olduğu hakikatini de zihnimizden çıkartmamalı, ümitsizliğe düşmemeliyiz. Mümin ümitvar olan insandır. Cenab-ı Allah rahmetiyle, merhametiyle kullarını kuşatmıştır, kuşatacaktır. Hazreti Eyyub'u farklı sıkıntılarından kurtarıp arındıran Rabbimiz, biz de kulluğumuzu sürdürür. Ona teslim olursak, karşılaşacağımız her türlü zorluktan, her türlü sıkıntıdan, her türlü hastalıktan Cenab-ı Allah'ın rahmet ve mağfireti vesilesiyle arınıp kurtulabiliriz elbette. Bazen karşılaşmış olduğumuz sıkıntıların, ummadığımız anda başımıza gelen hadiselerin, acaba günahlar, hatalar sebebiyle olduğunu da düşünebiliyoruz. Evet, varsa günahlarımız, onları terk etmeli, uzaklaşmalı, tevbe istiğfar etmeli, günahlarımızdan arınmayı arzu etmeliyiz ama şunu da zihnimizden çıkartmayalım. Hazreti Eyyub örneğinde de olduğu üzere peygamberler de sınanmıştır. Sınanmamız, zorlukla imtihan olunmamız, başımıza bir sıkıntının gelmesi veya çevremizde birinin başına bir sıkıntının gelmesi, onun veya bizim kötü insan olduğumuz zannına bizi düşürmemeli. Bazen bu gaflete düşebiliyoruz. Bir ağır sınavla karşılaşan insanı gördüğümüzde acaba ne etti ki buldu zannıyla hareket edebiliyoruz ki bu imani bir tavır, imani bir yaklaşım tarzı asla değildir. Zira Peygamber Efendimiz'e arkadaşlarından biri soruyor bir gün, diyor ki ya Resulallah, insanlar içinde belaya, sıkıntıya en fazla maruz kalanlar kimlerdir? Peygamber Efendimiz'in cevabı peygamberlerdir oluyor. Peygamberler tarihine baktığımız zaman gerçekten bütün peygamberlerin, bütün nebilerin hayatlarında farklı farklı sıkıntıların olduğunu, farklı imtihanlardan, sınavlardan geçirildiklerini görüyoruz, maddi manevi. Hazreti Eyyub örneğinde hastalıklarla sınandıklarını görüyoruz. Bütün bunlar bize dünya sınavlarının bir hakikat ve gerçek olduğunu hatırlatmalı, onlara sabırla karşılık vermemiz gerektiğini öğretmeli ve o farklı zorluklarla sınandığımızda da Rabbimize dualarımızla yönelip onun merhametine sığınmamız gerektiğini, bizi o sıkıntılardan arındıracak olanın Rabbimizin merhameti olduğunu da zihnimizden çıkartmamalıyız. Rabbim bizleri altında kalacağımız yüklerle imtihan eylemesin ve başımıza gelen sıkıntıları merhametiyle def eylesin inşallah.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Kıymetli dinleyenler, Türkiye'den Almanya'ya gidip çalışma hayatına orada devam eden evli bir çiftin hikayesini paylaşmak istedim bugün sizlerle. Yurt dışında çalışmaya başlayan bu genç çift, çocuk sahibi olmayı da çok arzu ederler. Zamanla müjdeli haberi alan bu genç çiftin sevincine diyecek yoktur. Doğum vaktine kadar bir hekimin gözetiminde süreci heyecanla takip ederler. Aylık kontrollerini düzenli bir şekilde yerine getiren genç çift için her şey yolunda gibidir. Nihayet büyük gün gelir ve doğum için kliniğe gidilir. Ancak yolunda gitmeyen bir şeyler olur. Zira süreci takip eden doktor normal bir doğum olmayacağını

olarak dünyaya gelmesidir. Maalesef bu durum çocuğun zekası ile ilgili sorunlar doğurmuştur. Genç çift, özürlü bir evlada sahip olmakla çocuk sevinci arasında kala kalmıştır.

0: Kıymetli dinleyenler, hangi mesleği seçtiğiniz değil, icra ettiğiniz işi nasıl yaptığınız sorgu alanımızdır. Bu aleme bir iş sahibi olmak, para kazanmaktan çok daha öte, insan olmak için geldiğimizi unutur olduk zaman zaman. Bize insanlığımızı hatırlatacak kişilere ihtiyacımız var der Profesör Doktor Mustafa Kara. Zira her şeyden önce insanız. Kudreti sonsuz, insan olma payesini lütfettiyse bize, değer görmek için yetmez mi bu lütfu ihsan cümlemize? Bıraktık sevgilerimizi bir kenara, kendi beklentilerimizle yaklaştık insanlara. Elde edeceklerimizi esas alıp, ona göre tavır sergiledik muhataplarımıza. Sıyrılamadık kinlerimizden, takıntılarımızdan, zaaflarımızdan. Af ve müsamaha beklerken başkalarından, biz esirgedik onu gayrından. Rakip gördük çevremizi, yardım etmek yerine yarışmayı yeğledik. Kazandıklarımız bir değil, bin ömür yetse de yetmez dedik. Dost yerine malı yeğledik. Kabir kapısına kadar eşlik edecekleri ebedi alem refikleriyle değiştirdik. Ne demiş Bahtiyar Vahapzade? Bin kitap söz yazarız kalbi uslandırmak için, kafidir bir acı söz bin kalbi kırmak için. İnsanız ve gelin insan olmaya niyet edelim. Şeref bulduğumuz bu payeyi en büyük kazanç bilelim. Kimseye ve hiçbir şeye gerçekte sahip olmadığımızı, herkesin ve her şeyin emanet olduğunu hatırlayalım. Ve emanetlerden sorulacağımızı gönlümüze nakşedelim.
1: Önce insanız. Hazırlayan ve sunan Halil Yıldırım.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de, Diyanet Radyo'da.

Hak şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Arif Hanım seyreyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl. Tevhiz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Bir işi murad etme. Olduysa inat etme. Haktandır o reddetme. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

Hakkın olacak işler. Boştur gamı teşmişler. Ol hikmetini işler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Demen için şol şöyle. Yerindedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

Hiç kimseye hor bakma. İncitme gönül yıkma. Sen nefsine yan çıkma. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel neyler. Hoş sabrı cemilimdir. Takdiri kefilimdir. Allah ki vekilimdir.

0: Adam olsa olsa bir sihirbaz.
1: Yo, bunu bilmesi imkansızdı.
2: Arkadaşın dün gece buradan ta Mescid-i Aksa'ya gidip geri geldiğini söylüyor.
3: Siz de bu konuda onu yalanlıyorsunuz, öyle değil mi?
2: Elbette. Böyle bir şey mümkün mü? Düşünsene. Yalan söylediğimi sanma. Bunu tüm halka anlattı. Şimdi onun hakkında ne düşünüyorsun?
3: Eğer öyle söylüyorsa doğru.
2: Ey insanlar! Bu benim yeğenimdir. Sözlerine kulak asmayın. Sizi şerefli Lat ve Uzza'nızdan ayırmak istiyor. Ayırıp kendi cinlerinden aldığı şeylerle sizi büyülemek istiyor. Sakın ha ona uymayın.
4: 23. Bölüm.
5: Mekke'nin 350 kilometre kadar kuzeyinde bulunan Yesrib halkı, sahip olduğu akarsular ve ziraate elverişli topraklarla bir tarım toplumuydu. Halk genellikle ziraatle geçinmekle birlikte değişik dallarda sanat erbabı da bulunuyordu. Medine'de iki grup vardı, Yahudiler ve Araplar. Araplardan iki kardeş kabile olan Evs ve Hazreç kabileleri geçmişte bir sebeple birbirlerine düşman kesilmişti. Sürekli bir mücadele içindeydiler. Her kabile veya grup kendi içinde bağımsızdı ve kendi kurallarına göre yaşıyordu. Bununla birlikte şehrin iktisadi hayatına hakim olan Yahudiler, zaman zaman idari alana giren bazı hususlarda Arapları kendilerine tabi kılıyordu.
6: Bunların hepsini kılıçtan geçirmeliydik.
7: Ne oldu yine?
6: Ne olacak Evsliler? Hakkımızı atıp tutuyorlar. Hazreçliler savaştan anlamazmış. Bir sonraki savaşta günlerini göreceklermiş.
7: Aman ha, savaştan yeni çıktık.
6: İşte köklerini kazımadığımız için böyle oluyor.
7: Kaç büyüğünüz öldü, kaç erkek sakat kaldı. Daha hala kan mı dökmek istiyorsunuz? Hem Evsilerle kardeş değil misiniz siz? Atanız bir. Nedir bu düşmanlık? Bu haliniz ancak Yahudilerin işine yarıyor. Sizi birbirinize düşürüp kenara çekiliyorlar.
6: Senin aklın bunlara ermez. Abdullah bin Übey lider olursa her şey çözülecek. Hem akıllı bir adam hem de hazreçli. Kesin bir çözüm getirecektir bu mücadeleye.
7: Kendi ağzınla söyledin. Bir Evs'le bir hazreçliğinin liderliğini asla kabul etmez. Artık yeter. Uzlaşmanın yolunu bulmalısınız.
6: Asla. Asla geri adım atan biz olmayacağız.
5: Kanlı bir savaştan yeni çıkmış ancak hala birbirlerinden öçlerini alamamış olan Evs ve Hazreç kabilelerinin kıyasıya mücadelesi sürüyordu. Hac mevsiminde Yesrib'den yola çıkan ve içlerinde İyas bin Muaz'ın da bulunduğu Abdüleşel oğullarına mensup bir grup Hazreç kabilesine karşı Kureyş'le anlaşma yapmak üzere Mekke'ye gelmişlerdi.
8: Bu defa Kureyş'in desteğini alabilirsek Hazreç'in önünü kesmiş oluruz. Bize zarar veremezler.
9: Haklısın. Bir an evvel Ebu Süfyan'ı bulup onunla görüşmeliyiz.
8: Bugün meşhur şairlerden Levit gelecekmiş. Onu dinlemek üzere Kureyş eşrafı da burada olur. Ebu Süfyan'ı orada bulabiliriz. Orada bulamazsak da Darun Nedve'ye geldiğinde görüşürüz.
9: Bize yaklaşan şu adamı tanıyor musun?
8: Hayır.
5: Gelen peygamberimizdi. Onları selamladıktan sonra tanıştılar. Kureyş kabilesine mensup, hele de Ebu Süfyan'a akraba olan biriyle tanışmak Ebu'l-Hayser'i memnun etmişti. Ona geliş sebebini açıkladı. Peygamberimiz ilgiyle dinledikten sonra, geldiğiniz işten daha hayırlısını öğrenmek ister misiniz diye sordu. Ve onlara kendi elçiliğinden, Allah'a ortak koşulmamasından ve daha birçok şeyden bahsetti. Aralarından İyas bin Muaz bu konuşmadan çok etkilenmişti.
10: Ey halkım, bu adama kulak veriniz. Vallahi bu kendisi için geldiğiniz işten daha hayırlıdır.
5: Ancak grubun lideri Ebu'l-Hayser yerden bir avuç toprak aldı ve İyas'ın yüzüne savurarak şöyle dedi.
8: Saçmalama. Ömrüme yemin olsun ki buraya farklı bir iş için geldik. Bunlarla kaybedecek vaktimiz yok.
10: Ama biliyorsunuz Yahudiler bizim putlara tapan cahiller olduğumuzu, Allah'tan ve peygamberlerinden habersiz olduğumuzu söylerler. Son peygamberin gelme zamanının yaklaştığını, o ortaya çıkınca Yahudilerin dünyaya hükmedeceğini söyleyerek bize caka satarlar. Söyledi.

0: söylediklerini duydunuz. Anlattıkları makul. Neden düşünmüyorsunuz?
1: Yaz, ben topluluğun lideriyim. Ne diyorsam o, uzatma.
2: Bunun üzerine Yaz susmak zorunda kaldı. Ve Resulullah'ın bu daveti de karşılıksız kaldığından aralarından buruk ayrıldı. Yesribli grup inanmadan dönmüştü. Bir kişi hariç. Ölünceye kadar imanını gönlünde taşıyan Yaz bin Muaz. Evs kabilesinden olumlu bir cevap alamayan peygamberimiz bu sefer Hazreçli bir grupla görüşmeye karar verdi. İhramdan henüz çıkmakta olan bir grubun yanına yaklaşan Resul-i Ekrem onları selamladı ve kimlerdensiniz diye sordu.
3: Hazreç kabilesinden bir grubuz.
2: Peygamberimiz oturmaz mısınız? Size söyleyeceklerim var diye başladı söze. Karşısındaki grup kabul edince Yahudilerin komşuları ve müttefiklerisiniz öyle değil mi diye sordu.
3: Evet.
2: Peygamberimiz onları Allah'ın birliğine davet etti. Kendilerini İslam dinine davet etti ve Kur'an okumaya başladı. Hani İbrahim demişti ki, Rabbim bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları ürünlerden rızıklandır, umulur ki şükrederler. Rabbimiz, şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hamd, iyice yaşlanmış iken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyundan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onları ancak gözlerin dehşetle baka kalacağı bir güne erteliyor. Peygamberimiz Kur'an okudukça sözlerinin güzelliği kalplerin derinliklerine indi. Yüzlerinde tasdik ve kabul ifadeleri belirdi. Kendi aralarında konuşmaya başladılar.
3: Bu Yahudilerin bahsettiği peygamber olsa gerek.
4: Anlattıkları ne kadar hoş, ne kadar tesirli şeyler.
5: Acele edin, Yahudiler ona inanmakta bizi geçmesinler.
2: Ve dönüp peygamberimize şöyle dediler.
6: Halkımızı bırakıp buraya geldik. Bizim toplumumuz kadar aralarında düşmanlık ve kötülük bulunan bir başka toplum daha yoktur. Evs'te kanlı bıçaklıyız. O kabileden herhangi biri bizim bölgemize yaklaşamaz. Biz de onların mahallesine giremeyiz. Yahudilerse bu durumu fırsat bilir, sürekli bizi savaşa iterler. Belki Allah senin sayende bu toplumdaki düşmanlığı bitirir. Biz şimdi gideceğiz ve senin dinine onları davet edeceğiz. Bu din konusunda sana icabet ettiğimiz gibi onlara da bunu teklif edeceğiz. Şayet Allah senin sayende onları bir araya getirirse senden daha şerefli bir kimse yok demektir.
2: Peygamberimizin gönlü sevinçle dolmuştu. İlk defa hüsnü kabul görüyordu. Yesriblilerin bu temennileri aslında onların aralarında birliği sağlayacak bir önder arayışının da ifadesiydi. Arayışlarına karşılık bulacakları ve ertesi yıl Resul-i Ekrem'e bağlılıklarını bildirecekleri Akabe biatine zemin hazırlayan çok olumlu bir görüşmeydi bu. Yurtlarına dönen müminler Yesrib'de herkese yeni yayılan dinden ve peygamberden bahsettiler. Bunu o kadar yaydılar ki içinde peygamberimizin ve İslamiyet'in anılmadığı ev kalmadı. Bir sene sonra yine hac mevsiminde Hazreç kabilesinden 10, Evs kabilesinden 2 kişi olmak üzere toplam 12 temsilci Akabe denilen geçitte Allah Resulü ile buluştu. O gece Akabe geçidi İslam tarihine yazılacak bir antlaşmaya şahitlik ediyordu.
7: Esad, Allah Resulü'nü anlatsana biraz bize.
6: Yüzünü görünce bu yüze sahip olan kimse yalan söyleyemez dedim. Konuşmaya başladığında ağzımdan dökülen kelimeler sanki bütün benliğimi sarıp sarmaladı. Hiç susmasın istedim. Göreceksiniz, konuştukları şeyleri bir insanın uydurması imkansız. Biz onu tanımakla çok büyük bir şerefe erdik. Umarım bir an evvel yaşadığı sıkıntılardan, Kureyş'in zulmünden kurtarırız onu.
7: Az kaldı. Yesrib'de onu doymayan kalmadı. Bir müddet sonra pek çok kişi kabullenecektir İslam'ı.
6: İnşallah. Bu dinin kurallarını öğretmesi için birini göndermesini isteyeceğim Resulullah'tan. Biz kuralları bilmiyoruz. Duyduklarımızı aktarmaktan başka bir şey gelmiyor elimizden.
7: Çok iyi olur. Hem biz istifade ederiz hem de kabilemiz.
6: Bu arada herhangi biriyle karşılaşırsanız asla niyetimizi belli etmiyorsunuz, tamam mı? Resulullah'la Akabe geçidinde tan yerinin ağırmasına yakın buluşacağız. Bu sırrı gizlememiz lazım ki Kureyş baskısını artırmasın.
3: Doğru söylüyorsun.
5: Evet, haklısın.
4: Doğru.
7: Yaklaştık. Birazdan onunla buluşacağız. Çok heyecanlıyım.
2: Peygamberimiz yanında bir grup arkadaşıyla sözleştikleri gibi Akabe'de bekliyordu. Burayı seçmesinin sebebi göz önünde olmayan bir yer olmasıydı. Gece burada yapılan bir görüşmeden Kureyş haberdar olamazdı. Yesribli grup sessizce geldiler ve dikkatlice Resulullah'ın yanına süzüldüler. Selamlaşma ve tanışma faslından sonra Peygamberimiz Allah'a hiçbir şeyi eş tutmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, Allah'ın haram kıldığı canı öldürmemek, iftira etmemek, hayırlı bir hususta bana isyan etmemek üzere söz veriyor musunuz diye sordu.
5: Allah'a ortak koşmayacağız, hırsızlık etmeyeceğiz,
3: çocuklarımızı öldürmeyeceğiz, kimseye iftira etmeyeceğiz.
8: Ey Allah'ın Resulü, sana hiçbir hayırlı işinde muhalefet etmeyeceğiz.
2: Allah Resulü onlara, kim insanlık haliyle bunlardan birini işler de ondan dolayı dünyada cezaya çarptırılırsa bu onun kefareti olur. Günahları bağışlanır. Kim de bunlardan birini hatayla işler, işlediği o şeyi Allah gizler, açığa vurmazsa onun işi de Allah'a kalır. Allah dilerse onu bağışlar, dilerse azaba uğratır, dedi.
5: Kabul ediyoruz ya Resulallah.
3: Kabul ediyoruz ya Resulallah.
2: Peygamberimiz bu biatlerinin karşılığında mükafatlarının Allah'a ait olduğunu söyledi. Biat etmek, canı pahasına sözünden dönmemek demekti. Yesribli Müslümanlar kendilerine İslam'ı anlatacak bir muallim istediklerinde Resulullah onlara Mus'ab bin Ümeyr ile Abdullah bin Ümmü Mektum'u öğretici olarak görevlendirdi. Mus'ab bin Ümeyr Mekke'de yakışıklılığı kadar güzel ahlakıyla dikkat çeken bir gençti. Hazreti Cafer'le birlikte gittiği Habeşistan'dan yeni dönmüştü. İkna kabiliyeti yüksek, hitabeti kuvvetli, zeki biriydi. Abdullah İbni Ümmü Mektum ise Peygamberimizin çok sevdiği arkadaşlarındandı. Âmâ idi. Gözleri görmüyordu ancak gönül gözü açıktı. Peygamberimizin müezzinliğini de yapan Abdullah, ilk İslam devletinin kuruluşunun mimarlarından olacaktı. Yesribli Müslümanlar adına Peygamberimizle sözleşen bu 12 yürekli adam, bir sonraki hac mevsiminde buluşmak üzere Mekke'den ayrıldılar.

Hüsnü Hal. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman, üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yer de böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan, yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şey görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası. Şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti anacığı namazdayken küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş. Hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık, kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya. Orada mı, şurada mı derken, kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken, hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş, yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş. Kala kalmış öylece karanlığın ortasında, yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk. Bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına. Pamuğum demiş, sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı, kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş, tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış, sonra da kuzucuğuna, kuzum, canım pamuğum demiş,
mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.

hak şerleri hayreyle. Zannetme ki gayreyle. Arif anam seyreyle. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl. Tevhiz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Bir işi murad etme. Olduysa inat etme. Haktandır o reddetme. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

Hakkın olacak işler. Boştur gamı teşmişler. Ol hikmetini işler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Demen için şol şöyle. Yerimdedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

Hiç kimseye hor bakma. İncitme, gönül yıkma. Sen nefsine yan çıkma. Mevla görevim neyler? Neylerse güzel neyler. Hoş sabrı cemilimdir. Takdiri kefilimdir. Allah ki vekilimdir. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Her dilde onun adı. Her canda onun yadı. Her kuladır imdadı. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde. Nagah açar ol perde. Derman eder ol derde. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Her kuluna her anda, geh kahru geh ihsanda, her anda o bir şanda, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Az ye, az uyu, az iç. Ten mezbelesinden geç, dil gülşenine gel göç. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dem onu zikreyle, zeyrekli koy şöyle, hayranı hak ol söyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her sözde nasihat var, her nesnede zinet var, her işte ganimet var. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her söyleyeni dinle, ol söyleteni anla, hoş eyle kabul canla. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bil elsin ey halkı, aklami hak ey hakkı, öğren edeb-i hulku. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Vallahi güzel etmiş. Billahi güzel etmiş. Tallahi güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Dinim İslam. Temel bilgiler.
1: Selamlar, sevgiler değerli Diyanet Radyo dinleyenleri. Ben Uğur Subaşı. Şu saat itibariyle Din ve Hayat programıyla radyonuzdayım. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Dinim İslam adlı eserini bugün kulaklarınıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinden Medine döneminden bahsetmeye devam ediyoruz. Hac konusuyla sizlerle birlikteyiz ilk olarak.